Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Radyo Turkuaz. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 23 Haziran 656 Hazreti Ali halife seçildi. 1854 Çarlık Rusyası ordularının savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkü Bans'tan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Haftanın ikinci gününde de uğurla güne merhaba da kavuştuk çok şükür. Amacımız gayretimiz güne güzel başlamak, güzel de uğurlamak inşallah. Tabii ki sizden gelen o güzel mesajların enerjisi olmazsa olmaz. O yüzden sizden gelenler sıradaki birbirinden güzel, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla 23 Haziran Salı sabahına da şöyle güzel mi güzel bir imza atalım. Varsınız değil mi? Varsınız, varsınız. İyi ki varsınız. O zaman sesimin ulaştığı herkese günaydın.

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçer.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Edirne ve Kırklareli'de bulunan petrol arama ruhsatını

0: alan süresinin uzatılmasına karar verildi. Buna göre, doğal gaz keşfi yapılan alanda, keşfin ticari değerlendirmesinin yapılabilmesi, sahanın geliştirilmesine olanak verilmesi ve bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Edirne ve Kırklareli'de 14.507 hektar büyüklüğündeki kara sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresi 7 Ağustos 2028'e kadar uzatıldı.
1: Vakıf Factoring ekonomi haberlerini sundu. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir,

programımızın ilk dakikalarında bakalım kimler bizlerle. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Yasemin Mardin'de bizleri dinliyor şu an. Günaydın. Muharrem Aydın, o da İzmir'de şu an bizleri dinleyen dinleyicilerimiz arasında. Karslı şoför Hüseyin abimize de günaydın olsun o halde. İkinize de sevgiler, selamlar. Hoş geldiniz. Gülnihal aramızda. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Elvan abicim, hoş geldin aramıza. Almanya'da bizleri dinliyor o da şu an. Fevzi kaptanımız Gaziantep'te. Arif Afyon'da. Mahmut Elibol, o da şu an Kırıkkale'de bizlerle. Nezahat'te, Denizli'de şu an aramızda. Sıradaki şarkıları ona da, mesai arkadaşlarına da armağan edeceğim. Coşkun kaptanımız

0: Antalya'da bu sabahta güne bizimle başlayanlardan. O şahanesiniz. O zaman Gül öğretmenimin de dualarını alalım değil mi? Geldi aramızda, o da çok şükür.
1: İyi oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize güzel, sağlıklı, bol kazançlı, bereketli günler dilerim. Karada, denizde, havada, trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık düz olsun. Rabbim kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar versin. Tüm kötülüklerden korusun. Hepsine güç kuvvet versin. İnşallah. Antalya'dan Coşkun Kaptan'a çok teşekkür ediyorum kardeşim. İşleriniz rast gitsin. Kazancınız bol ve bereketli olsun. Halil İbrahim bereketi olsun. Serap kızıma da selamlar. Yeşim kızıma da selamlar. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
0: Gül öğretmenim, çok teşekkür ederiz. Amin. Nasıl güzel geldi sesinizde, duanızda, her zaman olduğu gibi. Enerjinizde maşallah maşallah. Daim olsun. Hep beraber olsun. Dedikten sonra dün sohbet konumuzda başınıza bela olan özelliğinizi konuşmuştuk. Bugün de gurur duyduğunuz özelliğinizi konuşalım. Şu özelliğime gerçekten gurur duyuyorum dediğiniz özelliğiniz. Günümüzün sohbet konusu 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: Pazartesi'den Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında ithal muzun kilosu 99 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinizin iyi
1: geleceği. Bir reklam. Bu frekansta hayat var.

0: olurum.
1: Günaydın, günaydın. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun Uğur'la güne başladık. Turkuaz efendim, dinleyenlerine saygılar, sevgiler sunarım. Ekrem kardeşim hayırlı işler, sesini bayağıdır duyamıyorum. Gülü öğretmenim, o güzel dualarımızla servisimizi başladık. Oh, tüm Turkuaz ailesini günaydın.
2: Günaydın Coşkun kaptanımız, hoş geldin aramıza. Yolunuz açık olsun inşallah. O yolunuza da yakışacak en güzel şarkılar sizlere de armağan olsun. Batman'da Cengiz de bizlerle beraber. Günaydınlar, hoş geldin. Zühre Almanya'da aramızda. Mutlu günler dilekleriyle. O da bizimle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. Hoş geldin, sefalar getirdin. Atilla, o da şu an İstanbul'da bizleri dinliyormuş. Konya'ya doğru yolumuz başladı. Turkuaz'dayız diyor. Oo, güzel yolculuklar diliyorum. Hava güzel. Bu saatte çıkmak da çok çok güzel. İnşallah yol da çok güzel, yolculuk da çok güzel geçer. Hoş geldiniz. Yine bizleri dinleyenler arasında Hakan da var. O da yine Ankara'da bizlerle güne merhaba diyenlerden. Hoş geldiniz. Günümüzün sohbet konusu. Gurur duyduğunuz bir özelliğini sevgili dinleyenler. Hadi şöyle biraz kendimizi övelim ya. Güne kendimizi överek başlayalım. Başkasından medet ummadan, başkasından beklemeden kendimiz hallederiz. Biz yaparız bu işi. 505-188-30-00 sesli yazılı mesaj attınız. Dileyen olursa Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden de direkt mesajını gönderebilir. O meşhur soyadımı kodlamamla kodlayayım. Epeydir kodlamıyordum, şu an fark ettim. Asker olan er, acil servisin acili. Uğur Eracil. Oradan da direkt mesajla bize katılabilirsiniz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
3: teslim mutluluk. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın? Uygun musun? Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş. ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: İfinans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İfinans, günün tasarruf ipucunu sundu.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. İl İl Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu son değerlendirmelere göre ülkemizin daha çok iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Akdeniz'in iç kesimlerini, yine aynı şekilde Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu,

0: Bitlis, Hakkari ve Şırnak hariç yine Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor sevgili dinleyenler. O yüzden de bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ne yapmıyoruz? İhmal etmiyoruz. Havanın durumu ne olursa olsun, sizin havanız hep şahane olsun.
1: Radyo Turkuaz.

0: Cumartesi'den Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında salkım domatesin kilosu 25 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinizin iyi
1: gelecek. Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %53 oranında sevgili dinleyenler şu an için oldukça yoğun başlangıç oldu İstanbullular için. Ve bu oran Anadolu yakasında %65'lerde sevgili dinleyenler. Zeytinburnu Bakırköy yönünde sahil yolunda sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde Otakçılar Haliç yönünde meydana gelen bir trafik kazası vardı. O bölgedeki yoğunluğun sebebi buydu. Trafik kazası kaldırılmış ama bölgede dağılım devam etmekte sevgili dinleyenler. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saatlerimiz 7.45 olmuşken bizlere eşlik edenler arasında kimler var diye bakıyorum. Sema'yı gördüm Ankara'da. Bugün benim doğum günüm. Yaş 32 oldu. Hayat çok çabuk geçiyor. Herkese günaydın demiş. Oho dur Sema, daha var, daha var. İnşallah sağlıklı saatte gelsin yeni yaşın. Umduğun ne varsa da bulduğun bir yeni yaş olsun. Bugün doğum günü olan herkesin de doğum günü kutlu olsun. Serkan Kahramanmaraş'ta bizlerle. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yine o da gün değerlendirmesi, daha doğrusu raporu vermiş. Kahramanmaraş çevre yolunda 161 bir yoğunluk söz konusu diyor. Ortalama 70-80 kilometre hız. Şu an Kahramanmaraş'ta hava kapalı. 22 derece. Sabah altta çok güzel, çok sağlam bir yağmur yağdı. Bardaktan boşalırcasına tabiri caizse demiş. Umarım herhangi bir olumsuz durum olmaz. Yine Zonguldak'tan selamlarıyla her sabah bizlerle olan Aygül. Aygül teşekkür ederim. Cavit Kılıç İzmir'de bizlerle beraber, hoş geldiniz. Engin, en güzel özelliğim Uğur diyor. Herkese selamlar tabii ki önceden. Önce şöyle ıssız bir adaya düşsem mesela, çölün ortasında da kalsam, hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi kendime idame ettirebilirim hayatı. Yani yemeğimi de yaparım, çamaşırı da vesaire, bütün işlerimi kendim yapabilirim demiş. Güzel, güzel, bu çok önemli. Hoş geldin Engin aramıza, günaydın. Sohbet konumuz, gurur duyduğunuz bir özelliğiniz.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

yapıyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: İdefix bilgilendiriyor. Yaz tatili, dinlenmek, keyifli anılar biriktirmek için yılın en heyecanla beklenen dönemlerinden biri. Bu dönemde hem günlük ihtiyaçlar hem de tatil planlarına eşlik edecek alışverişler önem kazanıyor. Yaz aylarında seyahatlerden açık hava aktivitelerine, ev yaşam ürünlerinden kişisel ihtiyaçlara kadar birçok ürün daha fazla ilgi görüyor. İhtiyaçları doğru zamanda ve avantajlı koşullarla tamamlamaksa alışverişi daha keyifli hale getiriyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te seçili ürünlerde 5000 lira ve üzeri alışverişe 500 lira indirim fırsatı sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 23 Haziran 656 Hazreti Ali halife seçildi. 1854 Çarlık Rusyası ordularının savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Oh mu? Oh. Günün ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken önemli gelişmelerle bu saatimize son verelim sevgili dinleyenler. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz tarihleri arasında 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini de paylaştı. Karar kapsamında zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı noktalar ve geçiş güzergahları çevresinde sıkı tedbirler uygulanırken kent genelinde açık ve kapalı alanlarda gerçekleştirilecek toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri etkinlikler 28 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında yani 13 gün süreyle yasaklandı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin sunumu ve koordinasyonuna ilişkin yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetlerinin bütünleşmiş bir modelle sunulması, başvuru kanallarının genişletilmesi ve dijital entegrasyon çalışması sağlanması da hedefleniyor sevgili dinleyenler. Ortamınız şu an müsaitse zaten gönlünüzce eşlik edin. Hep söylediğimiz gibi müsait değilse, hani çok müsait değilse, kimseye çaktırmadan, ufaktan ufaktan, omuzlardan, ne olacak?

0: Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun, sağlıcakla geçen, sorunsuzca geçen güzel bir salı günü olsun her birimiz için. Bu saatimize kimle başlıyoruz?
1: Günaydın Uğur abi.
0: Günaydın.
1: Ben Osman Batur Ev Yapan.
0: Hoş geldin.
1: Lütfen Gül öğretmenine selamımı söyler misin?
0: Oy, duymuştur bence şu an.
1: Uğur abi, benim niyeyse bütün neredeyse sesi taklit etme özelliğim var. Aa. Ben birçok sesi taklit edebiliyorum. Bunlara da çok gurur duyuyorum. Herkese günaydın.
0: Günaydın ama şimdi Osman Batur, bir taklit beklemiştik ya. Bir örnek paylaşabilir misin mesela? En böyle güzel, iyi yaptığın kimin sesini taklit etmek var mesela? Gülnihal diyor ki 35 yıl Almanya'da aileden uzak, tek başıma her zorluğa göğüs gelen ben kendimle gurur duyuyorum demiş. Maşallah. İlhan Güven de bizlerleydi, ona da sevgilerimizi gönderelim. Ve günümüzün sohbet konusunu aramıza yeni katılanlar için de hatırlatalım. Gurur duyduğunuz bir özelliğiniz sevgili dinleyenler. 505-188-30-00 mesaj attığımız.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: Herkes. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüş.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

0: Günaydın Uğur abi. Bugün İskenderun Azgınlık'tan yola çıktık. Gaziantep'e doğru gidiyoruz.
1: Şahane.
0: Yanımda kardeşlerim, ailem var. Her sabah sizi dinliyoruz. Oley. Uğur'la güne baştan mutlu kal.
1: İşte budur Bestami. Çok teşekkür ederim sana ve tüm ailene de. Sevgiler, selamlar. Hoş geldiniz.
2: Selamlar. Radyo Turkuaz ailesi Hatay Kırıkan'dan tüm dinleyicilere sevgilerimi gönderiyorum. Başta eşim ve canım ailem olmak üzere tüm sevdiklerime sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bu güzel günde birbirinden güzel eserlerle bizlere eşlik eden Radyo Turkuaz ekibine de iyi yayınlar diliyorum. Tüm gönüllülere sevgiler, selamlar. Halil İbrahim Balcı.
1: Halil İbrahim, çok teşekkür ederiz. Hoş geldin. İyi ki varsınız. İyi ki sayenizde de bizim de, bizi dinleyenin de, dinleyenlerin de aynı şekilde mutluluğuna mutluluk katıyorsunuz. Tebessümüne sebep oluyorsunuz. Bu çok kıymetli.

İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 oranında sevgili dinleyenler. Uyarılar söz konusu. O3 atış alanı hal yönünde. Sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Yine E5 üzerinde Haremdere Beylikdüzü yönünde de meydana gelen bir trafik kazası söz konusu sevgili dinleyenler. Avcılar Gümüşpala'da da Topkapı yönünde bir motosikletin de karıştığı bir trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi bir durum yoktur. Aynı şekilde İzmir trafiğini etkileyen olaylar arasında ise çevre yolu Buca Bornova istikameti kaynaklar ayrımı sonrası bir trafik kazası uyarısı var. Akçay Caddesi Havalimanı istikameti Esmaş Altgeçit öncesi de bir trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: Il.
1: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Günaydın Serap, hoş kendilerimize. Fatma da bizi ta Fransa'da dinliyor şu an. İlk geldiğimde sadece evet ve hayır demeyi bildiğim Fransa'da her türlü zorluğa karşı dilini öğrendim. Ehliyetimi aldım, işim var, kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. Bütün aileden uzak 3 tane de pırlanta gibi çocuk yetiştirdim ve kendimle gurur duyuyorum demiş. Şahane. Fatma, daha nice güzel de gurur duyacağın sebeplerin olsun. Şendoğan da Almanya'da şu an bizlerle beraber. Hoş geldin. Leyla, gurur duyduğum özellik sevdiklerimizle hoşça vakit geçirmek. Bunu çok iyi yaparım diyor. Oley, o zaman sevdiklerinin tarafından da aranan kişisindir. Ayşe Nur'da Niğde de bizlerle. Günaydın. Hiçbir zaman böyle bıcık bıcık bir insan olmadım. Lavvali olmadım elhamdülillah. Yıllar sonra yeniden yazdım size diyor. Eski bir radyo dinleyicisiyim. Ve tekrar dinlemeye başladım demiş Ayşe.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: dakikası.
1: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınız.

0: Arası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Serviz.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
0: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Japan Dilenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
0: Reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Bugüne dair Mete Özgür Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri paylaşalım sevgili dinleyenler. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Ama il bazlı uyarılar var. Özellikle de Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. O yüzden tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

Saatlerimizi 8.46 yapmışken bizlerle bu anı paylaşanlar arasında kimler var diye şöyle baktığımda Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden de günaydın mesajım Mine'den ulaşmış. Her sabah atölyede dinliyoruz seni. Bu aralar çok yoğunduk. Boya içinde yazamasak da kulağımız gönlümüz sizlerle diyerek Mersin'den selamlarıyla Mine bizlerleymiş. Mine kolaylıklar diliyorum sana ve tüm çalışma arkadaşlarına çokça sevgiler selamlar olsun. Esra da bizlerle beraber oradan ulaşan dinleyicilerimizden günaydın, hoş geldin. Ve yine Sibel, o da diyor ki babamın kızı olmaktan gurur duyuyorum demiş. Yaşa! Hoş geldin aramıza, günaydınlar. Hemen devam edelim. Muhammed bizlerle beraber. Yücel, Almanya'da şu an aramızda. Bodense'den günaydın. Güler aramıza katılmış. Güzel günler olsun hepimiz için inşallah. Ve şu an Zekiye de yalnız dinlemiyor. Adana'da sıradaki şarkıları arkadaşları Gülistan, Hürriye ve Can Canıma Gelsin demiş. Geldi bile. Sohbet konumuz gurur duyduğunuz bir özelliğiniz sevgili dinleyenler. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyebilirsiniz.

ederek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emekliliği. Gücü adında.

0: Ototur. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
1: kazancım net Sigortamnet. Pilot garaj şoför
2: ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot garaj şoför
4: ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
6: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Lisa Ridley'nin Turnalar Güney'e Uçarken kitabından bahsetmek istiyorum. Şöyle bir cümle var. Kimse bana yaşlandıkça gözlerin sulanmasının normal olduğunu, gözyaşlarının neredeyse tüm anılara tutunduğunu söylememişti. Gözyaşlarının neredeyse tüm anılara tutunması. Nasıl güzel bir tanımlama değil mi? Ya insanın zaten en büyük trajedisi de bu, bedeninin zamana yenik düştüğü anlarda bile zihninin ve gururunun hala capcanlı kalmasıdır. Rahmetli dedem şey derdi, insan yaşalsa da yaşlansa da gönül yaşlanmıyor diye. İşte yaşlanmanın, yalnızlığın ve sevginin sessiz yüzünü anlatan Turnalar Güney'e Uçarken kitabını da sizlerle bu sabah paylaşmak istedim.

0: Radyo Tülkuvaz'dasınız. Ben Uğur'la güne merhabanın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan radyodan yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Biz de havalar böyle şimdilik. Bakalım ilerleyen dakikalarda nasıl olacak? Tabii sizlerle birlikte güzel olacağı kesin. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Yeşim'le.
1: Günaydın Uğur'cuğum. İyi yayınlar. Aydın'dan Yeşim ben. Günaydın. Şu an iş yerinde dinliyorum seni. Sıradaki şarkılar Almanya'daki Elvan ve Gülay ablama, Gönül Dost Kıştıma ve Bir de Sana Gelsin.
0: Oley.
1: Kendimle gurur duyduğum kesinlikle iyi bir anne olmak.
0: Maşallah. Maşallah. Duasında olan, dileyen herkese de nasip etsin o güzel anneliği duasında olan. Yasemin de benim gurur duyduğum şey çok iyi anne olmam demiş. Aa çok güzel. Eşim ve oğlum söylüyor, ben demiyorum diyor. Oh maşallah. Daha nice güzel günleriniz olsun. Gurur duyduğunuz bir özelliğiniz sohbet konumuz.

istikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.

0: işte bulacaksın.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Şimdi tutar seni. Haydi.

0: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, BİN Reform'e küçükbaş hayvan satmak üzere ihale

0: açtı. İhale, açık artırma usulüyle 3 Temmuz günü saat 11'de işletmenin idare binasında alım, satım ve ihale komisyonu huzurunda yapılacak. İhalede muhammen bedel 13 milyon 500 bin lira, geçici teminatta 675 bin lira olarak belirlendi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: En iyileri dinlemek için en doğru seçim.

Günün öne çıkan gelişmeleri arasında sevgili dinleyenler, Ankara Valiliği 7-8 Temmuz tarihleri arasında 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirlerinin paylaşması vardı. Karar kapsamında zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı noktalar ve geçiş güzergahları çerçevesinde sıkı tedbirlerin uygulanması söz konusu. Kent genelinde de açık ve kapalı alanlarda gerçekleştirilecek o toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri etkinlikler 28 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında 13 gün süreyle de yasaklandı. Öte yandan diğer bir gelişme ise Sağlık Bakanlığı'ndan sevgili dinleyenler. Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin sunumu ve koordinasyonuna ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetlerinin bütünleşmiş bir modelle sunulması, başvuru kanallarının da genişletilmesi ve dijital entegrasyon

alınması da hedeflenen diğer durumlar arasında. Önemli hizmetti. Günümüzün de sohbet konusunu hatırlatalım sevgili dinleyenler. Gurur duyduğunuz bir özelliğiniz demiştik.

0: ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %54 oranında sevgili dinleyenler kent genelinde, ama uyarılar söz konusu Hacı Osman Bayırı Caddesi Sarıyer yönünde. Sağ şeritte bir zincirleme trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde Anıt Mezar yan yolda Topkapı yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şeridin trafiğe kapatıldığı uyarısı.

Saatimiz 9.26 olmuşken güne merhaba demeye, güne yakışan şarkılarla devam ediyoruz. Tabii ki sizden gelenlerle. Sultan şu an Kahramanmaraş'ta bizlerle. Yürüyüşte dinliyormuş. Hiç vazgeçmiyor olmamda en sevdiğim huyum diyor. Şahane. Esma Batman da bizleri dinliyor şu an. Hoş geldin aramıza. Hala gölgesinden çekindiğim ama arkamda bir dağın varlığından asla şüphe etmediğimden canım babamla. Yine babalar gününü kutluyorum sizin aracınıza bir kere daha diyor. Adıyaman Pirin Mahallesi'ndeki babama gelsin sıradaki şarkılar demiş. Maşallah diyelim. Serpil Coşar, hoş geldinlerimize günaydın. Yine sıradaki şarkıları Ayşe de Ahmet'e armağan etmemizi istemiş. Sıradaki güzel şarkıları diyerek de tırnak içine alıyor. Peki, armağan olsun. Kayseri'den herkese selamlarıyla Şaban'da bizlerle. O da sabah yürüyüşünde. Bizleri dinleyenler arasında. Oh, enerjimiz yansıyorsa ne mutlu bize. Sağlıklı, güzel günlerimiz olsun. Hoş geldiniz.

Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Sigorta, KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada.

0: Arkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: reklam. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere bir göz atalım tekrar sevgili dinleyenler. Bugüne dair havanın notlarında ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin daha çok parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl bazlı uyarılar var ama Niğde'de, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor sevgili dinleyenler. Hep söylediğimiz gibi bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek her zaman tedbirli olmak önemli.

Saatlerimiz 9.45 olmuşken bizlere eşlik edenler arasında Eylem var. Burdur'da bugün benim de doğum günüm, 41 yaşına girdim diyor. Dün büyük kızımın üniversite mezuniyeti vardı. Büyük bir gururla izledik. Yarın da diğer kızımın lise mezuniyeti var. Büyük bir çabayla girdiği fen lisesini bitirdi çok şükür. İnşallah onun da diğer kızım gibi istediği yerde gelmesini nasip olur demiş. Maşallah. Başarıları daim olsun çocukların inşallah. Daha nice güzel gururlar da yaşatsın anne babalara. Tüm çocuklarımız. Ve devam ettiğimde Gülnas İzmir'de bizlerleydi. Aynı zamanda Rasime'de Adana'da şu an aramızdaydı. Ve devam ettiğimde Roşet'e ulaşıyordu sesim. O da iş arkadaşı Ayşegül armağan etmemiz istemiş sıradaki şarkıları. Oldu bile. Bir teyzenin en büyük gururu kendisine benzeyen yeğenidir diyor Burcu. Bak bak bak, ben yeğenimle gurur duyuyorum diyor ama bana benzediği için diyorsun ya. Güzelmiş, ilk defa böyle bir gurur sebebi duydum şu an. Aysun da Antalya'da aramızda, hoş geldin aramıza, günaydın. Kendimden gurur duyduğum özelliğim her düştüğümde, her kötü anımda kendi elimden tutmam diyor. İşte kendime iyi gelmem. Bu var ya, bu çok kıymetli. Tabii ki yine ihtiyaç duyduğumuz sevdiklerimiz oluyor olmuyor değil. Ama en önce ihtiyaç duyduğumuz şey kendimiziz ya. Bu çok kıymetli. Gökhan, o da Beypazarı'nda bizlerle. Sanayide şu an bütün çalışan emekçilere sevgilerimizi gönderelim. Sıradaki şarkılar onlara da armağan olsun. Allah güzel çalışmalar nasip etsin. Samimiyet ve vefam demiş Ayla'da, Samsun'da. Daha ne olsun diyor. Doğru, daha ne olsun. Ama vefalı insanlarla da olasın.

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan yurt dışı turlar.

Otur. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 23 Haziran 656 Hazreti Ali halife seçildi. 1854 Çarlık Rusyası ordularının savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ikinci ürün mısırın ekimine başlandı. Hububat deposu olarak bilinen dev işletmede Mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi devam ediyor. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Volkan Baran, işletmenin TİGEM İN kaliteli tohumluk üretimi ve gıda arz güvenliğine katkı sağlama hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
7: Radyo Turkuaz.

ve Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Yine her birinizin güne başlama yolculuğunu eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Fisun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatini o güzel şarkılarıyla, o güzel sohbetiyle eşlik edecek. Umarım her birimiz için evvela tabii ki sağlıkla, sonra da çokça huzurla, hatta mümkünse hiçbir şekilde de stresin olmadığı şahane bir gün olur sevgili dinleyenler. Kısacık zamanımızda da keşkeleriniz olmasın ve siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam 9'da tekrar buluşacağız. Uğur'la Ay Işığında gece yakışan şarkılar ve şiirlere kulak vereceğiz. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlayalım, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen sürecin olumlu ilerlediğine dikkat çekerek, eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım dedi. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hayvanları koruma kanunu kapsamında valilerle video konferans sistemi üzerinden güvenlik toplantısının yapıldığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının enflasyon beklentilerinin Haziran'da iyileştiğini belirterek, jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz dedi. Fransa, İspanya ve Orta Avrupa genelindeki diğer ülkelerde önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artarak 40 santigrat derecenin üzerine çıkacağı tahminiyle kırmızı alarm verildi. Avustralya, ABD, İngiltere, Yeni Zelanda ve Kanada'dan oluşan 5 göz istihbarat ittifakına bağlı siber güvenlik kurumları yayımladıkları bildiride hükümetlere ve işletmelere yönelik yıkıcı siber saldırılar düzenleme kapasitesine sahip güçlü yapay zeka modellerinin kullanıma sunulmasına sadece aylar kaldığını duyurdu. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz gönül dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da.

La fa la sol. Önce bir ses açıyoruz gönlümün dostları. Acaba esnafımız, trafikte olan dostlarımız, ev kadınlarımız, şu an iş yerinde olanlar hazırlar mı? Hemen bir ses aç. Gerçekten bir karşınızda bir müzik öğretmeni var yani, şimdi ses açamaz mıyız? Hazır mısınız? Nan nan nan nan na. İşte budur. Aynacığım duymak istiyorum. Fatmacığım bir duymak istiyorum birlikte. Nan nan nan nan na. Nan nan nan nan na. Benimle birlikte kimler söylüyor? Nan nan nan nan na. Gaziantep'ten Elif'im de 11 yaşında. Şimdi ilk gelen mesajlar bunlar, görüyorum. Kardeşiyle birlikte şu an bizi dinliyorlarmış. Onlara selamlar gönderelim. Başarılar diliyor. Bir tanecik annem Ceylan'a.

0: Yayında. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.

İşte bazen de kusura bakmamız lazım gönlümün dostları ve bazen de bazı kapıları kendi iyiliğimiz için kapamamız lazım. Ama biz bugün gönül penceremizi açıyoruz, gönül kapımızı açıyoruz, radyonun sesini açıyoruz. Hadi bakalım, Radyo Turkuaz'da şu an enerji zamanı. Gönül dostunuz geldi. Kah böyle duygulu anlar olacak, kah da böyle hareketli güzel zamanlar olacak. Ama en çok siz olacaksınız ve en sevdiğim şarkılar olacak. Biraz çay, biraz simit var. Ben daha kahvaltı edemedim ya. Kocaman bir simit, 4 dilim ekmekmiş. İyi, yarısını yesem 2 dilim fena değil. Azıcık bir ezine peyniri falan.

İşte ben artık bunu seviyorum ve bunu söylemek istiyorum. Birbirimizi ihmal ediyoruz. Birbirimize artık jestler yapmıyoruz. Şimdi benim kıymetlilerim, benim canım ekibim. Şimdi çay ve simit dedim ya az evvel şarkı çalarken, onlar da yan odada beni dinliyorlar. Kahvaltı etmedim dedim ya. Emre'cim ve Yuşa, sen gidip aşağıdan simit almışsın. Çocuklar getirmeyin, yemiyorum diyorum. Ama yarısı yarısı, ben dedim ya şimdi dört dilim ekmek demekmiş bir simit. Yarısı geliyor, çay da Utku'dan geliyormuş. Çok teşekkür ediyorum ya. Eskisi kadar birbirimize sürprizler yapmıyoruz dedikleriniz varsa, belki gün bugündür.

Şimdi 505-588-30-0'da çok güzel mesajlar görüyorum. Sizler de bana eşlik ediyorsunuz. Benim size eşlik ettiğim gibi. Biraz hemen onlara bakacağım. Gözdem, Antalya'dan Gözdem. Hakemlerimiz, şu an kadın hakemlerimiz bizi dinliyorlar. Meloş'um, Gözdem ve Işılım'a da sıradaki şarkıyı armağan edeceğim. Az kaldı kavuşmamıza. Evet, az kaldı. Ayşe'cim Ankara Polatlı'dan Maraş'ta yaşayan kızı Duygu için ve damadı Kürşat'a gönderecek. Çünkü bugün onların evlilik yıl dönümüymüş. Maşallah diyelim. Böyle güzel bir kayınvalide, böyle güzel bir anne. Hande'cim gelmiş, hoş gelmiş. Gönül pencerem açık diyor. Ay çalsak mı onu? Gönül penceresinden ansızın. Birazdan bakacağım. Yasım'cım hoş geldin İstanbul'dan, Ankara'dan Tülay'ım. Ya Tülay yapma bunu bana, yapma. Pişi hazırlıyor, tam da böyle pişiriyor, da böyle kızartıyor. Onun da bir fotoğrafı gelmiş bize. Arada olur. Arada pişi milli yemeklerimizden kahvaltıda. Selam olsun Tülay'cıma da. Son gülümü görüyorum, hoş geldin son gülüm. İzmir'den Yeşim'imi görüyorum. Ardından Canan'ım gelmiş İstanbul'dan. Zeynep'im bizimle birlikte şu an atölyede Mersin'de. Herkes bizi dinliyormuş. İş yerimizde izliyorlar maşallah diyelim. Gülnihal'cim, Gülnihal'imi görüyorum. Ona da selam. Sadık Beyciğim efendim hoş geldiniz. Estağfurullah, üstad ne demek. Serap'ım, Nazan'ım, Serpil'im, Nuran'ım. Sizler de hoş geldiniz.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
1: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
1: İyi finans. Günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Kestirme diye girdiğin yolda trafiğe mi takıldın? Sorular çalışmadığın yerden mi geldi? Fedakarlığın görevin mi oldu? Hepsi için

Tabii ki insanoğlu böyle değerini başkasının bazen onayıyla bir şekilde böyle almaya çalışıyor ya, böyle bir şey yapmayacağız. Başkasının onayıyla olmayacak bu hayatta. Her halimizle kendimizi önce kabul edeceğiz. Bir başkasının bizi kabul etmesi değil. Önce kendimiz biz kendimizi kabul edeceğiz. Ve önce biz o öz değeri inşa edeceğiz dostlar. Şimdi yolda olan Miraç'cığım, canım Miraç ya, seni çok özlemişiz. Ender Bey'e, Enes Bey'e yoldayız demiş. İyi yolculuklar dileyip bir şarkı gönderelim. Sonra Tülay'ım güzel yavrularıyla gelmiş.

0: artık sevme.
1: Ne güzel naif bir ses gönlümün dostları. Bugün de bu yorum olsun dedim. Radyomuzda, Radyo Turkuaz'da ve programımızda. Şimdi bir gül cemalimi görmek istemişsiniz. Şöyle sizin için hazırlandım. Fönler, makyajlar öyle her zaman olmuyor. Çok fazla sevmiyorum makyajı. Daha sade olmayı, daha doğal olmayı seviyorum. Ama bugün sizin içindi. Radyomuz için, yayınımız içindi. Bunun için Instagram'a bakabilirsiniz. Tabii ki Facebook'la. Radyo Turkuaz bekliyorum. Fotoğrafın altına mesajlarınızı da bekliyorum. Ben de bir kalp attım kendime. Bir de bir maşallah attım. Şimdi bunlar gerekti. Tabii ki bunlar biz yayıncı olduğumuz için gerekti. Acaba diyorum ben programcı olmasaydım, başka bir meslekte olsaydım bu kadar çok kendimi paylaşır mıydım? Yok, o kadar çok değil. Hele hele çocuğumu, çoluğumu, çocuğumu, ailemi çok fazla paylaşmak istemezdim gönlümün dostları. Çünkü bazen böyle bir mutlu anımı koymak istiyorum. Böyle bir coşuyorum falan. Sonra diyorum ki yani kim insan belki bir sıkıntı yaşıyor, bir sorun yaşıyor. Ben şimdi orada niye diyorum hani bir şekilde kendimi gösteriyorum. Göstermek istemiyorum ama tabii ki bu bir tercih meselesi. Yani bir başkası mutsuz, mutlu olduğunda da ben mutsuz olabilirim. Benim belki hayatımda zorluklar var diyerek de düşünebilirsiniz. Bu da bir başka bir bakış açısıdır ama ben genellikle daha böyle küçük sade şeyleri paylaşmayı seviyorum. Mutluluğumsa sizsiniz zaten. O yüzden yayıncı olduğum için bir bugün gül cemalim şöyle güzel böyle bir sizin için hazırlandım. Radyo Turkuaz'dan da tabii ki bakabilirsiniz. Şimdi birazdan anlatacaklarım var, paylaşacaklarım var. Hemen böyle psikolog Adalet, bakın psikolog Adalet Bağdu'nun birkaç paylaşımı vardı. Çok hoşuma gitti. O yüzden de onlardan bahsedeceğim. Biraz böyle kişisel gelişim diyeceğiz, ikili ilişkiler diyeceğiz, biraz farkındalık diyeceğiz az sonra.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 23 Haziran 656 Hazreti Ali halife seçildi. 1854 Çarlık Rusyası ordularının savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı.
4: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

İsterseniz bilimsel olarak nörobilime göre şükretmenin beynin baskıya verdiği tepkiyi değiştirme yollarından bazılarını sizlerle paylaşacağım. Şimdi sorunları, hataları ve nelerin ters gidebileceğini taramaya başlıyor beyin ve şükretmek bu tarama sürecinin nasıl işlediğini de aslında bize gösteriyor. Aslında bu her şey yolundaymış gibi davranmakla alakalı. Değilse bile öyle davranın dostlar. Şükretme pratiği belirli ve somut yollarla yapıldığında dikkat, hafıza ve stres sistemlerinin nasıl tepki verdiğiyle alakalı oluyor. Şükretmek dikkati sürekli tehdit taramasından da bu sefer ne yapıyor biliyor musunuz?

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen sürecin olumlu ilerlediğine dikkat çekerek, eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım dedi. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını belirtti. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Nawrocki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda hazırladıkları sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni aldıran 64 şüpheli yakalandı. Arjantinli yıldız Lionel Messi, Avusturya karşısında attığı gollerle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ünlü yıldız ayrıca kaçırdığı penaltıyla da kupa tarihinde en çok penaltı kaçıran oyuncu oldu. Sıcak havalarda artan terleme, magnezyum, potasyum, sodyum ve kalsiyum gibi önemli minerallerin kaybına yol açabiliyor. Uzmanlar bol sıvı tüketiminin yanı sıra vitamin ve mineral alımına da önem verilmesi gerektiğini söylüyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

İkinci saatimiz başlıyor. Herkes hoş geldi. Radyo Turkuaz'ı seven, bu programı gönül dostu Füsun programını takip eden herkese selamlar, sevgiler. Samsun burada. Elif, Soner ve Yusuf. Kuzenler şu an bizi dinliyorlarmış. Samsun'a 97.2'ye selamlar öyleyse. İskenderun burada. Fikriye, Soner, Oruç kardeşler şu an bizi dinliyorlarmış. Onlar için de tabii ki bir şarkı armağan edelim. Bir Zeynep'im daha gelmiş. Zeyneplerimiz çok. Maşallah. Dün Şeyda ile konuşuyorum da vallahi kızım olsaydı adını ya Eylül Anzade ya da Zeynep koymak isterdim. Çok seviyorum. Bu iki ismi de çok seviyorum. Eğer erkek çocuğum olsaydı böyle Efe, Ege, Ege, Efe, Efe, Ege, yani böyle bir İzmir, Ege taraflarından bir isim olmasını isterdim. Tabii bunu biz yıllar öncesinde böyle düşünüyorduk ama olmadı. Benim bir yeğenim oldu, Akın Berk'im oldu. Ona da buradan selamlar. Bu çocuklar niye okula gitmiyorlar? Anneler, babalar. Karneyi bekleyip bazı sınıflarda galiba... Şöyle bir sınavlar da geçti. Karne gününü bekleyenler varmış. Peki ben biraz fazla disiplinli bir teyzeyim galiba. Her sabah uyandırıyorum. Hadi çocuğum okula. Yok biz bugün gitmiyoruz teyze deyip bayılıyor ondan sonra. Şimdi birazdan biraz astroloji diyelim. Bu hafta bir bakalım. Önemli değişimler var. Bir retroya doğru gidiyoruz. Jüpiter burç değiştiriyor. Yani bunların anlamı nedir derseniz hepsi birazdan gönlümün dostları.

0: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Pronto Tur'dan yurt dışı tur.

Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile, küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında. Bankam, Tombank, kartıma gir.

Ve tabii ki yazlık şarkılarda Radyo Turkuaz'da sizlerle buluşuyor. Geçmişin en sevilenleri kadar en yenilerle Radyo Turkuaz'da Derya Ulu. Biraz tabii ki enerjiye ihtiyacımız var. Yaz geldi, havalar ısındı. Bu enerji şarkılara da, ritimlere de yansımaya devam ediyor. Şimdi ne yapalım bakalım? Şimdi ben birazcık astrolojiye bakalım gönlümün dostları. Jüpiter yengeçten aslana geçecek. Çok güzel böyle hak edişler barındırıyor. 1,5 yıldır yengeçteydi, teşekkür ediyoruz. Jüpiter şans gezegenidir. Bolluk, enerji, güzellik. Fakat tabii ki bulunduğu yerde de biraz bazı şeyleri büyütür. Eğer böyle bir sağlıkla ilgili bir türlü harekete geçmediğiniz şeyler varsa belki bu sene sizi biraz harekete geçirmek için ne yapmış olabilir gönlümün dostları? O olayları, o sıkıntıları, belki de sorunları sağlıkla ilgili daha bir büyütmüş olabilir. Ama sonrasında muhakkak siz adım atarsanız toparlayacaktır, ki öyle de olmuştur. Şimdi aslana geçiyor, aslanlar gibi aslana. Bir de bir Merkür Retrosu haftasındayız. Bir 5 günümüz daha var ama gölgeli bir zaman. İşte böyle işleri toparlamak, yeni bir yola daha sağlam adımlarla çıkmak için bu haftayı değerlendirebilirsiniz. İlişkilerden iş hayatına, maddi konulardan yeteneklere, çocuklardan özel hayata kadar birçok alanda kalıcı gelişmeler ve yapılanma için güzel bir hafta olacak. Korkmayın, retrolardan hiç korkmayın artık. Yani Merkür Retrosu'ndan da yarım kalmış olan şeyler tamamlanmalı. Eğer bitmesi gerekiyorsa da bitirmeniz gerekiyor. Şimdi ben bu aralar tabii ki çok takıldığım gök günlük var. Buradan oradaki dostlara selamlar. Instagram'da astroloji master olarak geçiyor, biliyorsunuz ki öyle bir uygulama ki, yani hiç böyle bilmeyen, astrolojiyi bilmeyen bile öğrenebilir. Ders mahiyetinde diyorum, çok büyük bir hizmet. Gök günlük ekibine de buradan selamlar göndermek istiyorum. Zaten Instagram'da birbirimizden takip ediyoruz. Oradan da böyle haftalık, aylık gelişmeleri de özellikle hikaye bölümünde okuyabilirsiniz ve uygulamada da bence kullanmayı öğrenin diyorum. Muazzam bir hizmet. Profesyonel bir astroloji uygulaması.

Ayları Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler

1990 yılı. O günden beri dinlediğimiz ve gerçekten sevdiğimiz ezgilerden ve şarkılardan biri. Çok iyi ya. O dönemin aslında kesitleri var orada, farkındasın, bir tıraş bıçağı falan. Biz diyor dönerci izliyor ya, orada koptum ya. O tiplemeler de çok güzeldi. Yani popüler reklamlardan tiplemeler vardı. 1990'larda hafızalara kazınan yine o tiplemeler ve şarkılar. Ali Desidero. Aysun'cum hoş geldin. Canım benim, Balçova'dan selam göndermiş. Sen benim çocukluğumsun demiş ya. Şu an çocuklarımla seni dinliyorum. Bak ağlarım. Hemen ağlarım. Mustafa Kemal ve Umut. Canım benim, annenizle sizi çok seviyorum. İyi ki yeniden, yıllar sonra yeniden. Hoş geldin Aysun'um. Aynur'cum hoş geldin. Zerin'im hoş geldin. Benim servis çocukları geliyor demiş. Onlara selam lütfen. Kurt.

Temelliğine iyi geliyor ve bir şekilde böyle öksürüğü falan, o göğsü de yumuşatıyormuş gönlümün dostları. Bir başka tabirde biraz daha böyle kültürel ve şiirsel anlamı baktığımızda, hayatta karşılaşılan zorlukların, sıkıntıların zehir olduğunu, aslında doğru yaklaşımda aşılabilir ve iyileştirici, yani şifa bir yönü olduğunu da işaret ediyor. Şimdi yine geçmişten Ateşle Barut diyeceğiz ama bu sefer Gürizay'la seslendirmiş yepyeni bir formda. Şöyle bir baktığımızda, peki herkes yükselenini biliyor mu? Yükselenini bilmeyenler bulabilirler doğum saatlerine göre internet üzerinde. Yükselenine göre de dinlemeyi unutmayın. Koç ve yükselen koçlar çok özel bir eşikteler. Boğa ve yükselen boğalar çok belirleyici olacaklar bu hafta. İkizler merkezde, yengeçlerse daha vurgulayacaklar hayatlarını.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın? Uygun musun? Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş. ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

bir tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası Şube.

0: Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Perform.

Hani nasıl bazen böyle sesler cızırtılı oluyor radyo frekansında. Radyoyu böyle bir karıştırıp tam oturtmaya çalışıyorsunuz ya frekansı. İşte yine bazen böyle insan hayatında ikili ilişkilerde o cızırtıyı duyabiliriz. Ama o cızırtının kaynağını önce bir bulmak gerekiyor. Karşımızdakine kızmak yerine, kendimize kızmak yerine. Onu bir bulalım mı gönlümün dostları? Çünkü seçen sensin o frekansı da. O cızırtı da acaba neden kaynaklanıyor? Bunu da bulacak olan biziz. Sadece tek taraflı olmuyor. Yani neden cızırtı geliyor? Hala o seçim devam edecek mi? Yoksa o cızırtının kaynağını bulup onu düzeltecek miyiz? Bir kendimize bugün soralım bakalım. Hangi burçlarda kalmıştık? Aslanlar tabii ki aslan gibi dalgalı olacaklar bu hafta. Hayırdır saçları gibi. Başaklar biraz çekimsel olacak, inanmam, hiç inanmam. Teraziler böyle biraz kendi dengelerinde duracaklar. Akrepler hamle yapabilirler, aman dikkat. Burcu akrep yükseleni akrep olanlara bir dikkat edin bakalım. Yaylar var, yaylar çok güzel fırsatlarla karşılaşıyorlar. Hadi inşallah diyorum bir yay burcu olarak. Oğlaklara daha sürprizli bir hafta, kovalara daha ahenkli bir hafta. Balıklar da çok daha umutlular, nasıl yani? Hep umutsuz umutsuz etrafımda dolaşan bir sürü balık var gönlümün dostları. Şimdi size öyle bir şarkı çalacağım ki itiraf ediyorum şarkının ismi. Söz Aysel Gürel, müzik Nirhan Ünsal. 1999 yılı tam böyle 2000'e doğru giderken gönlümün dostları ve çok çalıyordum bu şarkıyı radyoda. Çok net hatırlıyorum. Çok özel bir şarkı. Biz bunu Şeyda ile birlikte az evvel bir mırıldandık. Kayseri'ye buradan selamlar gönderiyorum. Ne güzel bu şarkıyı bana yeniden hatırlattın. Tabii ki o zamanın duyguları, nasıl dinliyordum, nasıl çalıyordum. O zaman bu şarkıyı eşlik edenlerin duyguları. Bakalım bugün de aynı mı? Ne dersiniz? Biten bir aşk için böyle acı çekilmez. Giden sevgiliden artık vefa beklenmez.

0: Radyolar mobil uygulama.
1: Tam 13 radyomuz var efendim. Her tarzın en sevilenleri ve tematik kanallar. Turkuaz Radyolar mobil uygulamayı da cep telefonunuza indirmeyi unutmayın. Elinizde, gönlünüzde, her yerde olalım ya. Bu arada gençleştim ben Radyo Turkuaz'la diyen Sevdeme, ya canım benim, çok teşekkür ederim. Batman'a selamlar. Duygucum Duygu Arıkan gençliğine gitmiş bu şarkılarla. Selamlar gönderiyorum ona da. Nilüfer'cim diyor ki ah o yıllara dönebilsek. Bazen bazı yıllara dönüş yapmak istiyor insan. Ben özellikle toparlamak için. Evet, baktığımda ya şimdi anlıyorum ne demişim, ne söylemişim, ne yapmışım, nasıl hareket etmişim. Neden diyorum şöyle yapsaydım olmazdı. O gün öyle davranman, o gün öyle konuşman, o gün o şekilde hareket etmen gerekiyordu be gönlümün dostu.

0: 1999'dan 1980 yılına gittik. Ülkü Aker ve Coşkun Sabah. Sabizler Ülkü Aker, müzik Coşkun Sabah ve efsane ses, o naif ses Ferdi Özve. Program bitiyor. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir şarkıyla yine bitireceğim. Handan'a söz vermiştim Gönül Penceresi'nden. Ama kısacık bir reklamım da var. Ardından o şarkı ve yarın saatler onu gösterdiğinde yeniden buluşmak üzere.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz

dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emekliliği. Gücü adında.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: rahatlık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48

0: 8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: İdefix bilgilendiriyor. Yaz tatili, dinlenmek, keyifli anılar biriktirmek için yılın en heyecanla beklenen dönemlerinden biri. Bu dönemde hem günlük ihtiyaçlar hem de tatil planlarına eşlik edecek alışverişler önem kazanıyor. Yaz aylarında seyahatlerden açık hava aktivitelerine, ev yaşam ürünlerinden kişisel ihtiyaçlara kadar birçok ürün daha fazla ilgi görüyor. İhtiyaçları doğru zamanda ve avantajlı koşullarla tamamlamaksa alışverişi daha keyifli hale getiriyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te seçili ürünlerde 5000 lira ve üzeri alışverişe 500 lira indirim fırsatı sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 23 Haziran 656 Hazreti Ali halife seçildi. 1854 Çarlık Rusyası ordularının savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ikinci ürün mısırın ekimine başlandı. Hububat deposu olarak bilinen dev işletmede Mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi devam ediyor. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Volkan Baran, işletmenin TİGEM İN kaliteli tohumluk üretimi ve gıda arz güvenliğine katkı sağlama hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yürütülen sürecin olumlu ilerlediğine dikkat çekerek, eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım dedi. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hayvanları koruma kanunu kapsamında valilerle video konferans sistemi üzerinden güvenlik toplantısının yapıldığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının enflasyon beklentilerinin Haziran'da iyileştiğini belirterek, jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz dedi. Fransa, İspanya ve Orta Avrupa genelindeki diğer ülkelerde önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artarak 40 santigrat derecenin üzerine çıkacağı tahminiyle kırmızı alarm verildi. Avustralya, ABD, İngiltere, Yeni Zelanda ve Kanada'dan oluşan 5 göz istihbarat ittifakına bağlı siber güvenlik kurumları yayımladıkları bildiride hükümetlere ve işletmelere yönelik yıkıcı siber saldırılar düzenleme kapasitesine sahip güçlü yapay zeka modellerinin kullanıma sunulmasına sadece aylar kaldığını duyurdu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Haftanın ikinci günü ben inanamıyorum, moralim çok bozuk. Baktım ayın 23'ü. Dedim ki Haziran bitemezsin kardeş. Bitemez. Yaz başladı dedik, yazın ortası geldi, farkında mısınız? Lütfen yapmak istediklerinizi, yetiştirmek istediklerinizi sağlıkla, sakin sakin ama yetiştirin. Şimdi bu hafta sıcaklıklar ortalamanın üzerinde devam edecek diyor uzmanlar. 1-2 derece artacak hafta ortası, yani yarın. İç Ege ve Güney Doğu Anadolu'da aşırı sıcaklıklar var. Aman bol su için, gerekmedikçe evlerinizden sıcak yerlere değil serin yerlere gidin diyelim. Salı günü Doğu Anadolu'daki yağışın dışında bir hafta önemli bir yağış yok diyorlar. Yağışsız geçecek Türkiye geneli bu hafta.

Belli Ona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Belli Ona bayilerinde.

0: Yes. 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

trafik durumuna bakalım. %54 civarında bir trafik İstanbul'da. Davutpaşa Bayrampaşa Otogar yönü sağ şerit trafik kazası yoğun. B100 rampası Büyükçekmece yönü sol şerit bakım onarım çalışması. Trafik yoğun oralarda.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekansları

Fransa'da sıcaklar sebebiyle hayatını kaybedenleri 18 kişi olarak haber yapmışlar. Valla Fransa sıcaktan yıkılıyor. Milli takımla ilgili haberler var, onlara da bakacağız. Biraz geçmişe gittik, bu şarkıları da bir hatırlayalım dedik. Hazır hanımlar mutfaklardayken çoğu, değil mi? Eskiler güzel.

için nasıl cız ediyor, nasıl cız ediyor şu Dünya Kupası haberlerinde size anlatamam yani. Gruptan çıkmayı garantileyen Norveç milli takımını izlediniz mi? Hem milli takım hem taraftarlar galibiyeti Viking küreği çekerek kutluyorlar. Benim gözler var ya dolu dolu. Gram altın 6150 liraya kadar geriledi. Ben şok. Dünya Kupası'na veda eden takımlar bu ilk 3 maçta. Haiti 1. Bir bakalım 2 numarada kim var? Türkiye. 3 numarada Tunus. 4'e Ürdün yazılmış. Konuyu hemen kapatıyorum.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Reklam.

açıklamalar var. Diyorlar ki hantavirüs salgınını bitirmeye çalışıyoruz. Etkilenen yerlere acil şifalar diliyoruz. Aman Allah korusun diyoruz ama açıklamalarda zaten bir pandemi yaratacak durum olmadığı söylenmişti. Gerçekten de iş oralara gelmedi gibi duruyor.

ve mesajlarınız da gelmeye başladı. Şu an herkes elinde ne işle uğraşıyorsa onu yazsın ricamdır. 0505-188-30-0 bakayım Almanya'dan biri var mı? Vay yoklar. Ne Gülay ne Elvanlar. Neyse bunu sonra konuşacağız. Ama diğer dinleyicilerim burada. Ronaldinho albüm çıkarıyormuş. Komik adam ya. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Mayıs'ta %3.6 düşüşle 4,9 milyon olmuş. Gelmemişler.

da sıcaklara karşı özellikle sıcak olan şehirlerdeki sağlık problemlerine karşı önlem almalıyız. Yine programın başında söylediğim gibi bazen dinleyicilerim diyor ki Hilal su içmemiştim, sen su iç deyince aklıma geldi, içtim işe yarıyor diyor. Özellikle şimdiden hatırlatayım, bol su için. Şu vakte kadar hiç su içmemiş, başı ağrıyınca bir bardak suyla ilaç içmeyi aklına getirmiş. Halbuki o suyu daha önce içse belki başı ağrımayacak dinleyicilerim var. Onlara bir hatırlatalım. Günün enerjisi çok güzel ya. Güneşin olduğu her yer çok güzel.

İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.

Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl. Reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

Aziz Betim, bu şarkının bir de remix'i geliyor. Of, ben dinledim, of diyorum. İnşallah bir aksilik olmazsa sizinle buluşacak. Böyle daha hareketli olacak şarkı o. 9-8 ritim çok netleşecek. İyi yayınlar Hilal'cim, İzmir'den Uğur Eren. Çok sıcak bir İzmir gününde. Her zaman olduğu gibi yine seninleyiz. Kolay gelsin, seviliyorsun demiş. Çok teşekkür ederim. Yeşimciğim hoş geldin. Yanıyor buralar, seviliyorsun güzelim demiş. Aydın sıcak. Hop hop hop. Ooo, Antalya daha sıcaktır. Antalya'dan Serpil'le Ayşegül atölyede obje boyuyoruz. Canım annem ziyarete geldi. Annem için bir şarkı demiş. Bütün annelere gelsin. Ben onları çok seviyorum.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuyla ilgili konuştu. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit ve terbiye imalarıyla hizaya getirilemez, herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek dedi. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri, yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını belirtti. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı Mayıs itibarıyla yıllık bazda %78 artarak 436.474'e yükseldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su kaynaklarının şeffaf ve etkin yönetimi amacıyla Türkiye genelindeki ve 4 büyük şehirdeki barajların aktif doluluk oranlarının Devlet Su İşleri tarafından günlük paylaşılacağını açıkladı. Bu hafta sıcaklıklar bir kademe daha artıyor. Özellikle batı bölgelerindeki birçok ilde sıcaklık 30 derecenin üzerinde olacak. Uzmanlar havanın kuru olmasından dolayı Perşembe gününe kadar da orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

çok da güzel söylemiş Buray bu şarkıyı. Bakayım kim nerelerde ne yapıyor. Duygu Arıkan, merhaba, seninle yeni tanışıyoruz ama fanatik bir Radyo Turkuaz dinleyicisiyim efendim. O zaman ben hoş geldim. Değil mi? Öptüm.

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr.

güzel şarkılar eşliğinde yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Dinleyicilerimden gelen mesajlar 1 milyonu geçmiş. Ben yine okumamışım. Duygucuğum Aypaş'tan İzmir'den emeğine sağlık diyor. Çok teşekkür ediyorum. Fındık dibi temizliyormuş. İyi yayınlar diliyor. Ay, bağ bahçe çalışan, mutfağında yemek yapan, büyük şehirlerin kalabalık trafiğinde koşturarak para kazanmaya çalışan

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntı

0: Erciyes. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: kendim dinleyicilerimle ilgileneceğim. Biraz kısa kısa haberlerimizi bir iki şarkı sonrasında bırakıyoruz. Çiğdem demiş ki şu an elinizdeki işi yazmanın dedim. Neyle uğraşıyorsunuz? Annesiyle pasta yapıyorlarmış. Ay ne güzel ya. Bir de şarkı istemiş. Şahizler de bize katılmış. Çaylar, kızartmalar, tostlarla ilgili bir fotoğraf yapmayın diyorum. Belçika'dan selamlar
1: bile
0: göndermiş.
1: Bile sana
0: yapmayın.
1: Koşuyor.
0: Rejimdeyim.
1: Adı ne yer uçurumsa.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Netflix'te kavga olayı var. Çok dikkatli inceledim. Vallahi benim de dikkatimi aşırı çekti. Çünkü iniyor, arabaya tamamen saldırıyor sürücü ve 405 bin lira ceza alıyor. Arkadaşlar, aman arkadaşlar, aman arkadaşlar, öfke kontrolü şart. Olan bütçenize araba sattırır, ev sattırır bu cezalar. Yapmayın.

Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 23 Haziran 656 Hazreti Ali halife seçildi. 1854 Çarlık Rusyası ordularının savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu. Seni

0: kuvazradyolar.com'u tıklıyorsunuz. Kendinize de iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuyla ilgili konuştu. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit ve terbiye imalarıyla hizaya getirilemez, herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek dedi. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri, yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını belirtti. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olmayacak. 8 yıl sonra İran'a petrol lisansı. İsviçre'deki ilk temas olumlu sonuçlandı. ABD 2018'den beri uygulanan ambargoyu esnetip İran petrollerinin satışı için 60 günlük geçici lisans verdi. Hamili takım ve Haiti'nin ardından 2026 Dünya Kupası'na Ürdün ve Tunus da veda etti. Meksika, ABD, Almanya, Arjantin, Fransa ve Norveç ise son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Turnuvada bu akşam 20'de Portekiz, Özbekistan, 23'te İngiltere, Gana karşılaşmaları oynanacak. Yazın gelmesiyle yiyecekler daha çabuk bozulabiliyor. Hastanelerde zehirlenme vakaları artışta. Bunların en sıkı nedenleri arasında tavuk ve midye zehirlenmeleri ön plana çıkıyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Şükür kavuşturana 3 günlük ayrılığın hemen ardından. Dün yayında değildim. Ama bugün mikrofon başındayım, sizlerle birlikteyim. Böyle ara ara yayında olamayabilirim. Haberiniz olsun, kimse merakta kalmasın. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Utku ile istekler vaktidir, zamanıdır. Bir kez daha sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar olsun. 3 saat süresince mikrofon başındayım. Ben buralardayım, bakalım sizler nerelerdesiniz ve neler yapıyorsunuz. Önce bir mesaj hattımızı hatırlatalım. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Gelmeden yazan dostlarımız var, bir kez daha teşekkür ederim. İlginize, iştenliğinize, bekleyen yazan dostlarımıza. Ve bununla birlikte Instagram'da son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Takip etmek isteyen dostlarımız varsa, bizi daha önce takip almayan dostlarımız da varsa, Instagram'da Radyo Turkuaz. Takip ediyor musunuz? Aynı zamanda X'te yine Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. 3 saat süresince yine gönlünüzden geçenleri paylaşacağız. Yine birçok dostumuzun gönlüne ufak bir hatıra bırakacağız. Kimi zaman küçük bir gülümseme olacağız. Kiminin umudu olacağız, kiminin hasreti olacağız ama her zaman olduğu gibi sevginizle birlikte, güzelliğinizle birlikte, her daim olduğu gibi en güzel şarkıları hep birlikte tanıklık edeceğiz.

Ben hazırım. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün olsun. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun. O zaman hazırsanız başladık.

Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Reklam.

Bir sana. Devam ediyoruz. Başladık programa, bir kez daha selam olsun sesimin ulaştığı bütün güzel dostlara. Özlemişsiniz belli. Gelen mesajlardan bunu görüyorum. Çok teşekkür ederim. Binlerce teşekkürler her birinize. Halimizi, hatırımızı soranlar var. Neredeydin diye soranlar var. Dualarımızdasınız diyenler var. Yine her zaman olduğu gibi harikasınız, güzel insanlar. Can dost, sevgili Elvan, selam olsun sana da. Sana ve güzel ailene benden sevgiler, selamlar. Birazdan dinleteceğim şarkı sizler için. Hayri, canım eşim Yasemin'e selam yolluyorum diyor. Hayat seninle çok daha katlanabilir ve daha güzel diyor. İyi ki varsın diyerek duygularını paylaşmış. Bir başka dostumuz var, o da Yasemin. Hoş bulduk, teşekkürler. Muhsin Rize'den dinliyor bizi. Murat Şanlıurfa'dan, Tarkan'dan bir şarkı beklediğini yazmış, bakacağız. Esma, iyi yayınlar. Sıcak bir İstanbul gününde dinliyorum sizi. Anneme selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sıradaki şarkıyı ona armağan etmek istiyorum diyerek mesajına son vermiş. Enver, her zamanki gibi yine sizi dinliyorum diyor. Harikasınız. Eşim Ayşe için ve bütün sevdiklerim için diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlar. Peki. Bunlar tabii bir kısmı, bir diğer kısmı daha var ki yine yoğun bir mesaj trafiğiyle karşı karşıyayız bugün. Teşekkürler. Burası Turkuaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku ile istekler devam ediyor. 17'lik sizlerle birlikteyim. Bir kez daha yeni açanlar için hatırlatalım. 505-188-30-0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramızda şu anda yeni katılanlar ve dünyanın çeşitli ülkelerinde kulak veren dostlar, sözüm size, bekliyorum. Az sonra kaldığımız yerde mesajlarınızı dile getireceğim.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Vodafone.

Dinlerim Ali ve Ayten'e demişler. Selam olsun size de. Bu arada Avrupa biliyorsun sıcaklardan kavruluyor şu anda. Süleyman amca, o da şu anda beni dinliyor. Bilmiyorum karavanda mısın, evde misin ama kendine çok dikkat et. Süleyman amcaya buradan sevgiler, selamlar olsun. Süleyman Şahin ve şu anda gurbet ellerde bizlere kulak veren bütün dostlara da selam olsun. Serpil Antalya'dan dinliyor bizi. Sevgiler, selamlar olsun sizlere de. Güzel bir şarkı hazırladım. Tarkan istekleri var, bakacağım. Selam olsun size. Radyonun başına bekliyorum vallahi diyor Antalya'dan. Reşit Albayrak, sevgilerle. Sıradaki şarkım sizlere Reşit ve Mustafa için ve Eşref Bey için de sevgiler, selamlar. Hazır mıyız? Önce bu güzel şarkıyla buluşalım, ardından devam edeceğiz. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar, 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz dostlar.

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.

Ne zordur değil mi böyle insanın kendiyle baş başa kaldığı zaman işin içinden çıkamaması? Gerçekten zor. Umur Duma, çok severim kendisini. Yolu bahtı şansı açık olsun güzel yürekli kardeşimin. Sena, Almanya'dan evde çalışırken dinliyorum sizi, canım anneme sevgilerimi gönderiyorum demiş. Selam olsun sizi. Fitnat, dün yoktunuz diyor. Evet yoktum dün. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Mehmet Konya'dan dinliyor, Ereğli'den. Yoğun bir tempoda çalışırken bize eşlik etmeniz çok hoş diyorlar. Ereğli Adliyesi çalışanlar için demişler. Çiğdem Konya'dan, kızım Yazel'in doğum günü diyor. Onunla birlikte pasta yapıyoruz maşallah, ne kadar güzel. Rabbim hayırlı yazılar yazsın. Sağlık sıhhat diliyorum. Yeşim İzmir'den hoş geldin diyor. Seviliyorsunuz İzmir'den Yeşim Hanım. Salih merhabalar. Bozüyük'ten sevgili Salih. Sıradaki şarkımda sana armağan olsun. Akça Avatı'nın en güzel kızına gelsin demiş. Ona olan sevgim bir gram bile eksilmedi. Onu çok seviyorum diyor. Göndermiş olduğu mesajında. Sevgiler selamlar olsun size. Ebru Antalya'dan sevgilerle. Öncelikle sizlere Yıldız ve Sert Eser ailelerine ve bütün sevdiklerime bir şarkı istiyorum demiş. Sevgiler selamlar size de. Mine Çelik Kahramanmaraş'tan Edeler Diyarına selam olsun. İş ortağım Yasemin ve benim için bir şarkı. Fatma Yozgat'tan dinliyor. Hastanede yatan kardeşim için sizden dua bekliyorum diyor. Perşembe ameliyat olacak. Rabbim Şafi adıyla şifasını versin inşallah. Bütün hastalarımızın olur mu? Selam olsun size de. Önce bu şarkıyı dinleyelim. Hemen ardından devam edeceğiz.

0: şu NBA geçer, sulada geçer.
1: Bu aralar kömbeye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Devam edelim. Sakarya'dan selamlar. Bugün pek keyfim yok diyor Nuran. Sakarya'dan yazmış. Ama yine sizinle keyfim yerinde. İyi ki varsınız diyor. Benim için de bir şarkı çalar mısınız? Hayattaki en önemli şey demiş. Ne para, ne şöhret, ne sağlık diyor. Bence en önemlisi sağlık demişsin. Yani neticesinde sağlık olmadıktan sonra hiçbir şeyin anlamı yok, öyle değil mi? Bu alerjiler insanları gerçekten bazen yorabiliyor. O yüzden herkes çok dikkat etsin. Feride Işık Edirne'ye selamlar dileğinde bulunmuş. Feride Hanım'a ve bütün sevdiklerine. Kürşat, sıradaki şarkı sana ve sevdiklerin için. Harun, Edeler Diyarı'ndan selamlar. Berber Harun, sıradaki şarkı çok sevdiğim. Ömrüne ve müşterilerime demiş. Peki, sıradaki şarkım size ve ömrünüze armağan olsun. Selamlar, sevgiler. Ayşe, ben Konya'dan severek dinliyoruz sizi. Seme ablam ve Şerife için ve bütün sevdiklerine de hediyem olsun dinleteceğim şarkı. Yasemin Mardin'den, iyi yayınlar kardeşim. Eylül ve Gizem için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Selam olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Sıradaki şarkımda sizler için Abdülkerim Özkan. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Dinleteceğim şarkıyla bakalım kimler nerelere gidecekler. Şöyle biraz hem 90'ları yaşayacağız hem 2000'lerin başını yaşayacağız ama her zaman söylediğim gibi bu şarkıların yeri asla değişmez. Gönülde, yürekte. Tam böyle 2000'lerin başıdır bu. 99'u 2000 yılına bağladığımız zaman çıkmıştı bu şarkı. Çok iyi hatırlıyorum. Ne güzel zamanlar değil mi? Şöyle 2000'li yıllar böyle, milenyum falan. Şimdi 26'sına geldik. 2026. Aradan 26 sene geçmiş. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Reklam.
9: Güzellikler dünyası.
10: Parafın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 23 Haziran 656 Hazreti Ali halife seçildi. 1800

0: 1954, Çarlık Rusyası ordularının savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı.
1: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

artık yavaş yavaş bu saati kapatacağız. Mehmet, Instagram'da paylaştığım bütün fotoğrafları beğeniyorum ama diyor. Ama yazmış. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Takip etmeyi de unutmuşum diyor. Yani fotoğrafları beğeniyorsun ama takip etmiyorsun, öyle mi? Peki. O zaman ne diyeyim, sen de aramıza hoş geldin. Sevgili Mehmet'e ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Bir de demiş seni takip edebilir miyim? Tabii ki edebilirsin, eyvallah. Selam olsun sana da. Zaten ortak bir şekilde, bağlantılı bir şekilde paylaşıyorum ben. Hem Utku ile istekleri hem de Radyo Turkuaz'ı, anlatabildim mi? Selam olsun sana da. Sen takip et ama, oldu mu? Emre, abicim İzmir Torbalı'dan Emre. Annemle beraber dinliyoruz sizi. Sizden bir ricam var diyor. Sıradaki şarkı da sana ve sevdiklerine. Aslı, ben Konya'dan. Bu güzel havada sizi dinlemek çok güzel. İyi ki varsınız diyor. Selam olsun size. İsa, yine harikasınız. Ben de sizin gibi dümdüz oynamayı beceremem demiş. Eyvallah. Canım eşim Hatice'me armağan olsun diyor sevgili İsa. Yani ben bilmiyorum, erkek nasıl oynar yani. Orası da ayrı bir konu. Rana, o da bizi dinliyor. Çok sevdiğim annem için sevgili Rana Can. Sizi seviyoruz. Sizler bizim en özelimizsiniz, en güzelimizsiniz, en kıymetlimizsiniz. Bunu bilin, oldu mu? Sana ve güzel

0: Aylin'e sevgiler.
1: Gülşah abicim diyor, gel öğretelim sana halayı. Ben de öyle pek oynamam demiş insan için ama demiş çalgı sesini duyunca da dayanamam demiş. Gönlünden hangi şarkı geçerse dinlemedeyim diyor sevgili Gülşah. Yani ben beceremiyorum, yok. O çocuk okumaz. Dinleyelim, haberlere gidelim.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuyla ilgili konuştu. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit ve terbiye imalarıyla hizaya getirilemez, herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek dedi. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri, yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını belirtti. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda hazırladıkları sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni aldıran 64 şüpheli yakalandı. Arjantinli yıldız Lionel Messi, Avusturya karşısında attığı goller

0: Le Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ünlü yıldız ayrıca kaçırdığı penaltıyla da kupa tarihinde en çok penaltı kaçıran oyuncu oldu. Sıcak havalarda artan terleme, magnezyum, potasyum, sodyum ve kalsiyum gibi önemli minerallerin kaybına yol açabiliyor. Uzmanlar bol sıvı tüketiminin yanı sıra vitamin ve mineral alımına da önem verilmesi gerektiğini söylüyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

İkinci saatimiziz, bir kez daha selam olsun sevgili dostlarımıza. Kimine günaydın diyoruz, kimine iyi günler diyoruz, kimine iyi akşamlar diyoruz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Hatice Kırıkkale'den sevgilerle, sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Alican Aydın'dan dinliyor bizi. Mobilya üretiminde çalışan eşim için. Özellikle Fatih Çimen müdürüme de selamlar olsun. Ben diyor başladım demiş. Hadi bakalım, selam olsun sana da. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim size. Yakup, o da bizi dinleyen dostlarımızdan, Yakup Erdemci, sana ve bütün sevdiklerine. Cemile İzmir'den dinleyen dostlarımızdan, o da şu anda mutfakta yemek yaparken sizi dinliyorum. Eşime, çocuklarım, Mehmet, Emir ve Azra için diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Selma Yurtsever, o da bizi dinliyor. Çok sevdiğim arkadaşım Fidoş'um Önal'a armağan olsun. Batman'dan dinliyorum sizi. Sıradaki şarkım da sizler için ve Selma Yurtsever'e de armağanımız olsun. Coşkun, o da bizi dinliyor, servis kaptanı. Onlar da bize okul çıkışı saatini bekliyoruz demişler. Servis kaptanları Cemil Malbur.

Nünal, Hüda Yılmaz, Mustafa Aybar ve Ali Demir. Güzel abilerimize benden sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir şarkım var sizler için. Merhabalar, Dilek, sesinizi duymak çok güzel diyor. Çalıştığım için her zaman dinleyemesek de frekans hep aynı diyor. O zaman sıradaki şarkı Kayseri'den Dilek için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun. Devam edelim o zaman Utku ile isteklere. Varsa eklemek istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. Daha önce hiç yazmayanlar 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve

Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapı.

0: Bizle borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de. DNR, senin
2: dünyanın. 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Ayrans diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Ayrans diyorum.
6: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam edelim. Gülten Aksoy Bolu'dan dinliyor bizi. Samimiyetin adresi arkadaşlarla sizi dinliyoruz demişler. Bizden de sizlere selam olsun. Hatta İskenderun'a bulunan canım annem için bir şarkı. Gülnur, torunum Öykü geldi diyor, sizden bir şarkı istiyoruz. Selam olsun size de, afiyet olsun. Güzel bir şarkı ile eşlik edeceğim. O kahvenin arasında çayı içen kim, onu çok merak ettim. Selam olsun, afiyet olsun. Kendişah Adana'dan, Bürücek Yaylası'ndan sevgilerle, bizden de sizlere selam olsun. Kurstayız diyor, arkadaşımız radyo koydu diyor. Sesinizi birden duyunca, aa Utku Bey dedim diyor. Sesinizi çok özledik diyor. Selam olsun Serap Hanım'a ve şu anda bizi Denizli'de dinleyen bütün dostlarımıza. Canım ablam, sağlık sıhhat diliyorum size. Mediha İşçioğlu İskenderun'dan, Turkuaz dinleyenleri için sizden bir şarkı bekliyoruz. Zekiye merhabalar, keyifle işlerimi yapıyorum siz varken, çok iyi oluyor demiş. Sesiniz, varlığınız huzur mutluluk veriyor bize. Rabbim sizlere sağlıklı uzun ömürler versin. Amin hepimize canım ablam. Allah razı olsun. O kadar çok dua dediğimiz var ki. Bizim için, ailemiz için, sevdiklerimiz için. Fatma Karakaya, Fatma ablam da bizi dinliyor. Depremi hisseden herkese geçmiş olsun diyor. Deprem mi oldu az önce? Haberim yok. Yani ajansa da düşmedi. Allah beterinden saklasın. İzmir'den Nihal, oğullarım Alper Çağan Rüzgar için sizden bir şarkı bekliyoruz. Peki, selam olsun size sevgili dostlar. Hadi gelin ufak bir yoklama alalım bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor bizi? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

yapmışlar peki. Cengiz Batman'dan şehir içi kaptanı seviyorsunuz demiş. Eyvallah, selam olsun sevgili Cengiz Kaptan'a ve şu anda bizlere kulak veren bütün dostlara da armağanım olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Arkadaşım Demet için bir şarkı diyor. Bugün doğum günü demiş Semra Köprülü. Semra Hanım'a ve bugün doğan herkese de bir kez daha nice güzel yıllara hayırlı yaşlar diliyorum. Samet Azrak, Ankara Beypazarı'ndan sevgiler selamlar sağ olasın. Layık olmaya çalışıyoruz. Yusuf Can ben Aydın Söke'deki bütün hemşerilerime gelsin diyor. Tülay İzmir'den arkadaşım Sibel ve bütün sevdiklerim için ve rahmetli babam için demişler. Önce istek alan bir şarkımız vardı. Önce bu şarkıyla buluşalım. Ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. Bakalım kimler bizimle birlikte. Programın yarısı neredeyse geride kaldı. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Birazdan oradaki mesajları okuyacağım dostlar.

0: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Hayat sana maksimum. Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
1: Japan Delenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Yaz tatili, dinlenmek, keyifli anılar biriktirmek için yılın en heyecanla beklenen dönemlerinden biri. Bu dönemde hem günlük ihtiyaçlar hem de tatil planlarına eşlik edecek alışverişler önem kazanıyor. Yaz aylarında seyahatlerden açık hava aktivitelerine, ev yaşam ürünlerinden kişisel ihtiyaçlara kadar birçok ürün daha fazla ilgi görüyor. İhtiyaçları doğru zamanda ve avantajlı koşullarla tamamlamaksa alışverişi daha keyifli hale getiriyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te seçili ürünlerde 5000 lira ve üzeri alışverişe 500 lira indirim fırsatı sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Bugün...

0: ile keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz. Eyvah!

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Süreya Söylemez. Sıradaki şarkı sana ve özellikle Sultan Papağanıma gelsin diyor. Sıradaki şarkı da sizler için. Akşam yemeği hazırlıklarındayız. Kolaylıklar diliyorum. Merhabalar, iyi yayınlar. Sevgili Mehmet Bey ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Bazı dostlarımız diyor ki niye böyle hepsini okumuyorsun? Okuyorum da siz yarım duyuyorsunuz galiba. Bazı dostlarımızın mesajları bazen çok uzun oluyor. Kısaltarak okuyorum, haberiniz olsun. Çünkü yoğun bir mesaj trafiği var. İyi yayınlar dileğinde bulunmuşlar. Aydın'dan Özkan şu anda Hüsnü kardeşimle beraber Bozdoğan yolundayız. Selam olsun sizlere de. İsviçre'den vatanım Türkiye'me geldim diyor. Memleketim Kayseri'den selam olsun. Canım babam için sizden bir şarkı istiyorum demiş Sevda Hanım. Sevgiler, selamlar size de. Merhabalar, 33 yıllık eşim İsmail İlbi için diyor Seher Hanım. Sağlık, sıhhat diliyorum. Sizler de seviliyorsunuz. Her şey kalbinizce olsun güzel insanlar. Peki. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Biraz da diğer sayfa mesajlarımıza bir bakalım. Özellikle Radyo Turkuaz Instagram sayfası üzerinden yazan dostlarımız var. Melek Yavuz sizi dinlemeye devam diyor. Sevgili kardeşim Behzat, o da şu anda beni dinliyor. Selam olsun sana da, teşekkür ederim. Aydın Germencik'te deprem oldu diyor. Hisseden herkese geçmiş olsun demiş Fatma Hanım. Fatma Hanım bir tek siz yazdınız bunu, bilmiyorum. Nihal iyi yayınlar dileğinde bulunmuş. Aydın'dan selamlar diyor. Kahvelerimiz hazır. Yeşim. Merhabalar, sevgiler, sizi dinlemeye devam ediyoruz demiş. Azrak ailesine de sevgiler, selamlar olsun. Bir başka kardeşimiz var. Geliyor musun yayına demiş Utku abi. Geldim, yayındayım. Feyza Giresun'dan selamlar. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine hediyemdir. Kabul edin, keyifle dinleyin. Sema, o da bizi dinliyor. Gurbet ellerden Sema için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun. Nazan, o da bize kulak veriyor. Annemle babamla birlikte tarladayız demişler. O zaman Nazan'a, annesine, babasına ve şu anda tarlada alın teri döken bütün dostlarımıza, bütün büyüklerimize, küçüklerimize sevgiler, selamlar olsun. Devam edelim. Önce bir Kayan Usta isteği vardı. Önce Kayan Usta'nın bu güzel unutulmaz yorumuyla bir baş başa kalacağız. Hemen ardından devam edeceğiz. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz.

0: Utku ve İstekler reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse Setur.
1: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 23 Haziran 656 Hazreti Ali halife seçildi. 1854 Çarlık Rusyası ordularının savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

Güzel gülüyorsun. Güzel bakan güzel görsün, öyle değil mi? İnsanın yüreğine gönlüne güzellikler dolsun. Devam edelim. Artık bu saatte kapatıyoruz dostlar. Radyo Turkuaz'da. Hamdiye, o da biz dinliyor. Bursa'dan Hamdiye için ve bütün sevdikleri için. İskenderun'dan Fikriye Soner Oruç kardeşler. Turkuaz dinleyenlerine ve ailesine selam olsun. Kırşehir'den Şerife, aşure yapıyorum. Allah kabul etsin. Güzel bir şarkımla buluşturacağım sizi. Ayfer, çok sevdiğim ablam Supiye Cengiz ve Turkuaz ailesi için demişler. Nalan, Bursa'dan, Gemlik'ten severek dinliyorum sizi. Şu an Biga yolunda olan eşim Hakan için. Onu çok seviyorum, hayırlı yolculuklar dileğinde bulunmuş. Hayırlı yolculuklar dilerim, selam olsun size de. Gürkan, eşimi aldım diyor. Fatma'yı aldım, kuzu pirzola yemeye iyi dereye doğru gidiyoruz demiş. Sizden bir şarkı istiyorum diyor sevgili Gürkan Soylu. Tarkan'dan da bir isteği var. O da çok manidar. Kuzu kuzu. Yalnız Tarkan'dan bir şarkı dinlettim. Şimdiden afiyet olsun. Oranın etleri gerçekten güzeldir. Hani biz burada et yiyoruz ya da et yediğimizi zannediyoruz. Öyle değil mi? Şöyle bir tavaya koyduğun zaman neredeyse tavanın yarısı kadar bir su çıkıyor ortaya. Sağlıklı beslenin, boş verin. Bir de kahkaha atın, bir kilo pirzola daha çıkar zaten ortaya. Şimdi önce bu şarkıyla bu saati kapatıyoruz. Birazdan son saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle birlikte? Ufak bir yoklama alalım mı?

Bakalım sesimiz nerelerde yankılanıyor? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuyla ilgili konuştu. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit ve terbiye imalarıyla hizaya getirilemez, herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kapsamlı nükleer denetimleri kabul ettiğini açıkladı. Ayrıca serbest bırakılan fonların ABD kontrolündeki bir hesap üzerinden gıda ve tıbbi malzeme alımında kullanılacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da 18 Haziran'dan bu yana serinlemek için suya giren 40 kişinin boğulduğu bildirildi. TOKİ, E-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

0: Başvuruların yalnızca TOKİ'nin resmi internet sitesi, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleriyle resmi çağrı merkezi üzerinden yürütüldüğü ifade edildi. Serbest piyasada gram altın 6.158, dolar 46.48, euro ise 52.95 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Üçüncü ve son saatimizdeyiz dostlar. Burası Radyo Turkuaz. Bir kez daha yeni açanlar için hatırlatalım. Sizlerin radyosu, Türkiye'nin radyosu. Bakalım mesajlarda neler var. Flora Kırşehir'den sessiz sessiz dinliyorum siz demiş Kırşehir'den. Başakşehir'den sevgili Mehmet Bey kolay gelsin diyor. Bu güzel yorumda sizlere armağan olsun. Hadi gelin bu güzel yoruma kulak verelim. Hemen akabinde kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0. Kısa kısa adınızı ve nereden dinlediğinizi yazın ki ben de son saatteki şarkıları adresinize ve sevdiklerinize ulaştırayım, olur mu dostlar?

0: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen İklim İnovasyon Forumu'nun açılış oturumunda konuştu. Kurum, elektrifikasyonu küresel gündemin merkezine taşımayı hedeflediklerini belirterek, 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin %35'inin elektrikten karşılanması hedefinin Antalya'daki zirvenin önemli başlıklarından biri olacağını açıkladı.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. İbrahim, o da biz dinliyor. İbrahim Öztürk İzmir'den. Sevgiler, selamlar olsun sana ve bütün sevdiklerine hediyemdir. Birazdan dinleteceğim şarkı. Bursa'dan selamlar. Nöbetteyim diyor. Yoğunduk, yazamadık diyor ama kulağımız sizde. Çok teşekkür ederim Özlem Hanım'a ve bütün sevdiklerine. Ümit Sivri'den sıradaki şarkı senin için. Afyon Karahisar'dan her zaman dinlemede izlemişler. Her şey gönlünüzce olsun Hatice Hanım. Teşekkürler. Süheyla'nın mesajı var. Severek dinliyorum sizi. Seçimleriniz zaten demiş harika. Her şey gönlünüzce olsun. Onun da istediği bir şarkı var. Süheyla için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun. Şimdiki dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz Utku'yla istekleri. Az sonra diğer sayfa mesajlarınız var. Onları da okuyacağım. Onları da paylaşacağım. 505-188-30-0 mesaj attığımız. O zaman gelin istek alan iki şarkıyla buluşturayım sizi. Utku'yla

Adetten midir acaba sevenlerin ağlatılması? Tülay selamlarımı iletiyorum diyor. Sıradaki şarkı bütün sevenler için gelsin demiş. Peki Tülay için ve bütün sevdikleri için. Ayrıca Nurten ablam iyi ki varsınız diyor. Ben teşekkür ederim. Ömrünüz uzun, yolunuz daima açık olsun diyor. Nurten ablama da sevgiler, selamlar. Sakarya'dan Nur'dan mezun olan bütün gençlere bir şarkı armağan olsun tabii ki. Hayat onlar için yeni başlıyor. Sizi severek dinliyorum. Canım çocuklarım Filiz, Ela ve Kenan için demiş Hatice Bektaşoğlu. Bektaşoğlu ailesine de benden sevgiler, selamlar güzel insanlar. İyi yayınlar. Yayını başından beri dinliyorum demiş Rabia, ben Kahramanmaraş'tan. Sizden yeni doğacak olan kızım için sizden bir şarkı istiyorum. Sıradaki şarkım sizler için ve bütün sevdikleriniz için. Eğer de yanılmadıysam yıllardır hep aynı frekans dinlerim demiş Rabia Hanım. Evladınız bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyelim. Allah analı babalı büyütsün. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun. Funda Arar istekleri var. Duygu Hanım yalnız dinlettim az önce. Selam olsun size de. Bir yandan da temizlik yapan güzel yürekli dostlar. Şimdi önce bu şarkıyla artık yavaş yavaş son yarım saate taşıyacağız programımızı. Bakalım kimler bizimle birlikte son yarım saat içerisinde. 505-188-30-0 mesaj attığımız kısa kısa adınızı ve nereden dinlediğinizi yazarak bana ulaşabilirsiniz.

0: Aray Şoför Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

artık son 24 dakikamız. Bakalım kimler var ve kimler nerelerde. Biga yolundan Turkuaz ailesine selam olsun. Eşim Nalan Özge, onu çok seviyorum diyor. Sevgili Hakan Bey, selam olsun size de. Ankara'dan Serap Hanım, bizden de size sevgiler, selamlar olsun. Birazdan çalacağım şarkı. Samsun'dan Feyza, ben oğlum Ömer Selim'le beraber dinliyoruz sizi. Allah bağışlasın, selam olsun size de sevgili dostlar. Selam Utku Yayınlar. Fahri İzmir'den dinliyor bizi, sana ve sevdiklerine armağan olsun. Kahramanmaraş'tan Melek, canımın canı biricik eşim, ömür için gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki. Önce istek alan iki şarkım vardı. Önce ilkiyle buluşturacağım sizi. Hemen ardından artık yavaş yavaş programı toparlamaya geçeceğiz. Kısa kısa isim ve şehir yazarak bana ulaşabilirsiniz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

Evet, artık yavaş yavaş toparlanma zamanımız geliyor. Antalya'dan sevdiğim arkadaşım Nadir'le birlikte Antalya Kemer'e gidiyoruz ve yolda sizi dinliyoruz. Bugün oğlum Uras Kemal'in doğum günü. Ona sağlıklı, mutlu, güzel bir ömür diliyorum. Nice güzel yıllarınız olsun hep birlikte. Selamlar Yücel Arıkan, Bodense'den, Alpler'den, Almanya'ya ve bütün Türkiye'ye armağan olsun. Selamlar olsun size de. Bir başka dostumuz var, Kayseri'den Sema Hanım. 2-3 gün önce demiş, bağa göçtük. Fide dikimi, bağ bahçe işleriyle uğraşırken frekansımız Radyo Turkuaz. Suriye'deki oğluma gelsin diyor. O da bize harika bir manzara ve bahçe fotoğrafı göndermiş. Sağlık, sıhhat diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Merhabalar, iyi yayınlar. Güven'in mesajı var. Sıradaki şarkı sana ve Arif abine selamlarını iletmiş olalım. Battal, sevdiğim hayat arkadaşımla 36 derece havada çalıştık demiş ve yuvamıza döndük. Almanya'dan sevgili Battal, sevdama gelsin diyor. Sizlere de iyi istirahatler diliyorum. Arzu, Sakarya'dan çalışma arkadaşım, sevgiyi çok sevdiğimi, eşim Osman'ı ve aynı zamanda bütün sevdiklerim için bir şarkı demişler. Peki, Nazife, İzmir, Selçuk, Gökçeağlan'dan selam olsun size. Nazife Hanım'a ve bütün sevdiklerine de sevgiler, selamlar olsun. Bolu Gönlük'ten Şükran, eşim ve oğullarım için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Peki, son şarkılar hazır ve sizler için armağanım olsun. Bakalım başka kimler var? Basriye, bugün doğum günü olan Şehri ablamız ve Kerime ablamız için her gün her saat sizinleyiz demiş Basriye Hanım. Sağ olun, sağlık saat diliyorum size de. Efe, Aydın'dan selamlar. Ben diyor depremi hissetmedim demiş. Mehmet, eniştem için gelsin diyor. Göndermiş olduğu mesajında sevgili Efe. Adanalı Ayhan, Ankara'dan. Sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Ben müsaade istiyorum. Az sonra Hop Dedik Ayhan sizlerle. Yarın saat 14'te kavuşmak ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım adı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam. Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuyla ilgili konuştu. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit ve terbiye imalarıyla hizaya getirilemez, herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek dedi. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri, yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını belirtti. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı Mayıs itibarıyla yıllık bazda %78 artarak 436.474'e yükseldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su kaynaklarının şeffaf ve etkin yönetimi amacıyla Türkiye genelindeki ve 4 büyük şehirdeki barajların aktif doluluk oranlarının Devlet Su İşleri tarafından günlük paylaşılacağını açıkladı. Bu hafta sıcaklıklar bir kademe daha artıyor. Özellikle batı bölgelerindeki birçok ilde sıcaklık 30 derecenin üzerinde olacak. Uzmanlar havanın kuru olmasından dolayı Perşembe gününe kadar da orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel istikbalde.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden

0: emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran.
6: MediaMarkt.

0: enerjiniz hiç bitmesin. Güçlü performansıyla Ortek Akü ve Solar güneşi kazanca çeviriyor. Kesintisiz enerji çözümleriyle her an yanınızda. Ortek Akü ve Solar. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçen.
3: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor.

puanlar. Barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Hele güzel istikballe.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

Geleceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: çekilişe katıl.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4. Geçen.

0: Sepette bulacaksın.
1: Japan Dile Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Ankara 90.2, 90.2. İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
0: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Cuma'dan Perşembe haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında bütün pirinçten muza ve domatese çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimizin iyi gelecek.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Bankası. Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalar

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
2: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar?

0: App'te bulacaksın.
1: Japan Dile Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri

0: Bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 23 Haziran 656 Hazreti Ali halife seçildi. 1854 Çarlık Rusyası ordularının savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuyla ilgili konuştu. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit ve terbiye imalarıyla hizaya getirilemez, herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek dedi. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri, yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını belirtti. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olmayacak. 8 yıl sonra İran'a petrol lisansı. İsviçre'deki ilk temas olumlu sonuçlandı. ABD 2018'den beri uygulanan ambargoyu esnetip İran petrollerinin satışı için 60 günlük geçici lisans verdi. Milli takım ve Haiti'nin ardından 2026 Dünya Kupası'na Ürdün ve Tunus da veda etti. Meksika, ABD, Almanya, Arjantin, Fransa ve Norveç ise son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Turnuvada bu akşam 20'de Portekiz, Özbekistan, 23'te İngiltere, Gana karşılaşmaları oynanacak. Yazın gelmesiyle yiyecekler daha çabuk bozulabiliyor. Hastanelerde zehirlenme vakaları artışta. Bunların en sıkı nedenleri arasında tavuk ve midye zehirlenmeleri ön plana çıkıyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: için iyi seçim. Her gün bir doz iyi gelir.
1: Haydi bakalım o dozu alalım. Lubex motor yağları Optedik Ayhan Shop şu dakika itibariyle sizleri selamlıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Biraz gecikme oldu, kusura bakmayın. Ama şu andan itibaren yayındayız. Saat tam 8'e kadar yine trafikte ben de sizlere bir dost bir arkadaş olacağım. Bu arada hemen İstanbul trafiğine de bir göz atalım. Feci bir yoğunluk var. İstanbul bir de bugün oldukça çok sıcak. Ben de az evvel trafikten koptum geldim. %74 saatler 18.04'ü gösterirken %74'lük yoğunluk devam ediyor. Yollarda olan sadece İstanbul değil, Türkiye'nin dört bir yanında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize, yurt dışındaki tüm senin bizleri selamlayan dinleyicilerimize herkese bir merhaba gönderelim efendim. WhatsApp hattımızı biliyorsunuz ama hani belki aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Onlar için de tekrarlayalım. Herkes cep telefonunda kaydetsin. Radyo Turkuaz hattı diye 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir. Sosyal medyada da varız. Instagram Radyo Turkuaz, Instagram Hop Dedik Ayhan. İlerleyen dakikalarda bugün biraz 90'lar konuşalım istiyorum. Şöyle bir saat boyunca anıları canlandıralım. 90'lardan şarkılar dinleyelim. Konunun içeriği nedir ne değildir onları birazdan sizlere aktaracağım. Ara ara yapıyoruz, güzel de oluyor. 90'lar muhabbeti birazdan tekrar buradayız.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Smokin bizim işimiz.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: radyo gösterisi. Aydın'dayız. Efe, eniştemin dükkanındayım. Selamlar yollayabilir miyiz? Yollarız ama dükkan ismi veremiyoruz ya. Oruç kuralları gereği. Maalesef reklama giriyor diyorlar. Buyurun.
1: Merhaba Optik Aydın.
0: Merhaba.
1: Trafikteyiz.
0: Buyurun.
1: Senden eşim ve benim için bir şarkı istiyoruz.
0: Tamam.
2: Ne diyor, ne diyor?
0: Yenge Hanım'la berabermiş, bize bir şarkı gönderir misin diyor.
2: Ha, iyi, iyi.
0: Evet, evet. Uğur Kayhan. Uğur Kayhan kim abi, onu anlamadım. Yok dedik ayağım ben. Ha, sen karıştırdın yazarken, tamam. Selçuk Bey. Macaristan'dan Budapeşte'den kucak dolusu sevgiler, selamlar. Eyvallah, ben de selam yolluyorum Budapeşte'ye, iyi akşamlar diliyorum. Dostlar, biraz şarkılarla yol alalım. Şu anda trafik yoğun, servisler yoğun bir şekilde. Aynı şekilde özel otomobiller. Paris'ten Gülşen. Gülşen Hanım, dün konuştuk. Hakikaten Paris feci. En son 2003 yılında böyle sıcak görmüştüm diyor. Acayip bir sıcak varmış Paris'te. Yanıyoruz diyor, yanıyoruz.
3: Ne bakıyorsunuz lan?
4: Yanıyorsun Fuat abi.
0: Parisliler yanıyor.

Batman yazıyor. Burası da öyle çok sıcak. Çayır çayır yanıyor diyor. Batman. Peki. Kırşehir'deyiz. Sezgin. Gülüme bir selam. Şu anda saksılara çiçek ekiyor diyor. Onu bir selamlayalım. Tamam. Antalya'dayız. Ebru. İyi akşamlar. Gaziantep'e bir selam yollayalım. Gülnaz.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
2: Herkes yollarda vallahi. Sevdiğim arkadaşlarım da öyle. Onlar da yollarda kalmışlar. Sevgili Veda, Gökçe'yle beraber. Balıkesir İzmir yolunda kaldık. Bize bir selam yollar mısın? Yollarım tabii ki. Yoğun değil mi trafik? Sevgili Veda. Ay sıcaktır şimdi o yollar ya. Yeni aldık arabayı. Gökçe'yle beraber selamı var. Teşekkür ediyorum. Gökçe'ye selamlar. Hadi kolaylıklar diliyorum. Aşın inşallah o yolları. İstemem.

0: İyi akşamlar. Lubex Motor Yağları Optelik Show sadece yolda olanlara değil, günün bu vaktinde mutfakta olanlar da var.
1: Ayhan Bey merhaba.
0: Merhaba.
1: Her gün olduğu gibi bugün de akşam yemeği hazırlığında bana eşlik ediyorsunuz.
0: Ay ne güzel.
1: Bugün menümüzde taze fasulye, pirinç pilavı taze ve cacık fasulye var.
0: Oo, çok güzel menü. Yalnız
1: Antalya'dan selamlar.
0: Eyvallah. Hadi afiyet olsun yeğenlere.
2: Ayhan abi Giresun'dan sevgiler.
0: Özgür.
2: Yaklaşıyor fındık ayı. Bir Karadeniz müziği de biz isteriz.
0: Yollarız bir şeyler. İyi akşamlar.
3: Selam Ayhan.
0: Selam.
3: Kapalca'dan Adem. Biz de trafikteyiz. Kapalca'da da artık trafik çekilmiyor.
0: Maalesef. Maalesef her yerde bu saatte trafik var. Allah kolaylık versin sizlere.

üçlü farkında mısınız? Haziran ayı da gitti. Yani yaz mevsimine birden girdik. İlk ay Haziran ayı ve o da gitti gidiyor. Vay be. 23 Haziran yılın 174. günü. Kalan gün 179. 6. aydayız. Bu ay 30 gün çekiyor. Tut yüreğimden sıkıca ak hayatına. Ama nerede bende o yüzsüzlüğü. Bugün doğan çocuklara da hemen takvim yaprağından isimler. Bak bu çok eski isimler gerçekten. Hani günümüzde çok kullanılmıyor farkındayım ama mutlaka köyünüzde, kasabanızda ya da arka sokakta bu abilerden ya da teyzelerden vardı. Bugün doğan çocuklar için isim önerisi Mürşit. Erkek çocuklar için. Kız olursa ne olur siz düşünün. Mürşide. Hani konur mu konmaz mı artık günümüzde onu çok bilmiyorum ama...

0: Evet, selam daha yolluyorum. Dinleyicilerim sağ olsun, gittikleri yerden videolar, fotoğraflar da gönderiyorlar. Ben de burada stüdyoda onları görünce onlarla beraber yolculuk yapıyorum. Bodrum'dan Kayseri, aslında güzel bir tatildeydik, geriye dönüyoruz. Bafa Gölü'nün fotoğraflarını sana yolluyorum diyor. Aslında ülkemiz o kadar güzel ki şanslı bir milletiz, kıymet bilmiyoruz diyor Havva. Peki.
1: Bu gece İstanbul sokakları benden sorulur.
0: Batman'dayız, yollardayız. Salih, 10 gün önce Batman'da ölçmüştüm, 45 derece sıcaklık, bugün de çok sıcak diyor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: saatler 18.38'i gösteriyor. Tabii biz il il gezerken hava sıcaklıklarına da bakıyoruz. Bazı yerler gerçekten çok sıcak. Maraş'ta serin bir hava var diyor bugün. Bilemiyorum Musa. Peki teşekkür ediyoruz. Buyurun, iyi akşamlar.
1: Merhaba Hoftedik Ayhem, ben Konya Ereğli'den.
0: Buyurun.
1: Öyle unutulmaz böyle unutulur şarkısını
0: az evvel çaldık değil mi onu, evet.
1: Şimdiye kadar her dinlediğimde sen söylüyormuşsun gibi hissettim.
0: Ne, ben mi? Benle ne alakası var?
2: Bu ne be?
0: Bir dakika. Alakam yok, niye öyle oldu?
1: Ta ki bugün ya acaba Demet Akıllı kiminle düet yapıyor bu şarkıyı? Hoftedik Ayhan'la mı düet yaptı diye.
0: Allah Allah.
1: Baktığımda anladım ki Gökhan Özen mi sen değilmişsin.
0: Gökhan Özen şarkısı ama ya.
1: Sesinin benzerliği şaka gibi.
0: Aa, ben hiç öyle bir şey aklıma gelmedi vallahi.
3: Ne diyor, ne diyor?
0: Gökhan Özen gibi şarkı söylesen senin sesin ona benziyor diyor.
3: Ha, iyi iyi.
0: Hiç vallahi böyle bir şey. Aklımın ucundan da geçmedi, kimse de böyle bir şey demedi ama öyle hissettiniz demek ki, olabilir. Gülsüm, Malatya, mesaideyiz, seni dinliyoruz. Kolaylıklar diliyorum, orada duyan varsa sesimi. Onlara da bir merhaba göndermiş olalım. Hasan, Batman'dan selamlar, valla burası çok sıcak. İzmir Karşıyaka, Reyhan, sana da bir merhaba gönderelim. Kısa bir reklam arası dostlar. 25 saniye.
4: Bir reklam.
5: Setur Yaz Show.
6: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.
5: Tatilse Setur.

0: akşamlar Nur, neredeyiz?
1: Tarladayız, tütün çapalıyoruz. Manisa'dan Hatice Nur Akyol.
0: Hatice Nur, söyle bakalım.
1: Herkese kolay gelsin çalışanlara.
0: Canım size
1: üniversite
0: de.
1: Üniversite sınavına girdim.
0: Nasıl geçti?
1: Şu an tarladayım. Sonuçları bekliyorum. İnşallah hayırlısı olur.
0: İnşallah.
1: Kolay gelsin
0: teşekkür
1: herkese.
0: Teşekkür ediyorum. Hemen oradan Avusturya'ya gidelim. Aslen Antalyalıyım, adım Selçuk. Ama diyor Avrupa'da bir sıcak var diyor. Burası diyor Antalya'yı aratmıyor diyor.

0: 23 Haziran günlerden salı, saatler 18.50'yi gösteriyor. Lubex motor yağları hop dedik şov. Devam ediyoruz dostlar. Radyo Turkuaz'da. Trafik yoğun. Bugün çok da ortaya bir konu atmak istemedim. Böyle şarkılarla, sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Bu arada hani ilk kez tanışanlar varsa bizlerle, yıllardır ben hayatınızdayım ama Radyo Turkuaz'da ilk kez tanışanlar varsa WhatsApp hattınızı hemen ileteyim sizlere. Lütfen not edin cep telefonunuza. Radyo Turkuaz WhatsApp diye 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı oradan programlara mesaj yollayabilir. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var, saat kaç, yurt dışındaysanız hangi ülke, hangi kenttesiniz, böyle bilgiler olabilir.
1: Düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
5: Bir ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Smokin bizim işimiz. 6 Yıldız Classics.
7: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
8: Pronto, Pronto Tur.
9: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8.000 TL indirim. Kontenjanlar dolma.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Enerjiniz hiç bitmesin. Güçlü performansıyla Ortek Akü ve Solar güneşi kazanca çeviriyor. Kesintisiz enerji çözümleriyle her an yanınızda. Ortek Akü ve Solar.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: alkışı basacağım.
1: Alkış. Teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiler iletiyorum. Aramızda yeni katılan dinleyicilerimize de bir merhaba. Burası neresiymiş? Buyurun.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Sevgili Ayhan, ben Adana'dan Oya.
1: Oya hoş geldin.
2: Yıllardır senin programını bulamıyordum. Bugün
1: Allah Allah.
2: Tesadüfen Radyo Turkuaz'da buldum.
1: Aslında sosyal medyaya falan baksaydın seni arama, hop dedik Ayhan yazdı, ben çıkıyorum. Hangi radyodayım, hangi saatteyiz, o bilgiler var ama çok merak etmemişsiniz demek ki.
2: Çok mutlu oldum.
1: Aynı şekilde.
2: Bundan sonra takip edeceğim.
1: Çok naziksiniz.
2: Bu arada Adana'da dün 40 derece
1: bugün
2: hava
1: ne?
2: Vardı.
1: Bugün ne?
2: Bugünse güzel bir yağmur yağdı, bizi ferahlattı.
1: Oh.
2: Herkese sevgiler. İyi yayınlar
1: diliyorum. Mis gibi valla. Almanya'ya bir selam yollayalım. Köln yanıyor. Avrupa yanıyor dostlar. Şu anda sıcaklık çok alışık olmadığımız bir derece. 32 derece diyor sevgili Levent. Pişiyoruz demiş burada. Peki devam edelim bakalım. Vedat eşim. Eşime bir selam yollayayım. Çocuklarıma, Hasan, Deniz ve Mete'ye bir selam yollayalım. Mardin Kızıltepe'den sizlere yazıyorum. İstek programı değil sevgili Vedat ya. Şarkılar güzel ama en azından bak selam yolluyorum. Yenge Hanım da, Hedir Hanım da duysun, tamam mı? Hadi bakalım, görüşürüz. Devam edelim.
3: Hop dedik.
1: Efendim.
3: Vallahi helal olsun sana be.
1: Ne oldu be?
3: Çok güzel şarkı açılmışsın kardeşim be.
1: Yapma be.
3: Tebrik ediyorum vallahi, helal olsun.
1: Helal.
4: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
1: Osmaniye Esra, istek çalmıyoruz kusura bakmayın. Devam edelim. Aykut Özcan Çavuş bizi dinliyor. Trafikteyiz, acayip bunaldık. Tamam, devam edelim. Aydın İncirlova'dayız, Hakan Öz bizleri dinliyor. Eşimle beraber seni dinliyoruz, bize bir selam yollar mısın? Giresun'a biri, iyi akşamlar, güler.

İzin sürecine girdik. Gaziantep'e doğru yolculuk var. Memleket özlemi giderip ailemle beraber sizleri dinliyoruz. Peki ben de sizlere selam yolladım o zaman. Teşekkür ediyorum.

0: güzel bir şarkılar. Bazen çok konuşuyorum değil mi? Bugün bak konu filan da yapmadık. Lubex motor yağları optedik show. Bazen böyle arada sizlerle baş başa, sizlerin yorumlarıyla daha güzel oluyor. Devam edelim bakalım. Manisa Gördes Kıymık Mahallesi'nde tütün kırıyoruz. Mehmet, tütün zamanı değil mi? Bayağı tarla işleri var. Emel, radyoyu yeni açtım. Bugün günü konusu yok Emel. New York'a selamlar, yağmur varmış. İzmir'deyiz. Zekiye, mesaj işleri böyle mi oluyor diyor. Evet, böyle oluyor Zekiye. O zaman diyor mesajımı yayınlayabilir misin? Tabii ki yayınlarım. Zekiye Alice'ini çok seviyor. Oo! Vay vay vay vay. Böyle mi oluyor mesela, sizden ilk defa deniyorum. Doğrudur. Zekiye Alice'ini çok seviyor. Tamam, gönderdik. İyi akşamlar. Bize bir selam Sadık. Çalışma arkadaşlarımla beraber. Tamam. Buyurun. Buyurun.
1: Sancaktepe'den selamünaleyküm güzel insan.
0: Aleykümselam, buyurun.
1: Ben de geldim buradayım.
0: Ben de geldim buradayım.
1: Ama seni benden daha eski dinleyen var mı acaba radyoların içinde? Şu anda
0: onu
1: dinleyicilerin
0: ki
1: içinde güzel
0: sen
1: insan.
0: Sen kaç yıldır ne kadar?
1: Yani zamanda? 98 tatlı ses, evet. Veya polis radyosundan beri takipteyim.
0: Abi polis radyosu yani çok önce ama ya.
1: Bundan daha eski olan varsa söylesin. Hadi bakalım.
0: Eyvallah.
1: Ayhan
0: teşekkür
1: Bey,
0: ediyoruz. Ondan öncesi güzel DJ'lik, insan. Diskotek yılları. Bayağı eski. Bayağı eski ama. Yani devam edelim.
1: Sancaktepe'den selamünaleyküm.
0: Pardon, bunu okuduk, özür diliyorum.
2: İzmir Menderes'ten Özlem.
0: Özlem.
2: Küner'den arıyorum.
0: Buyurun.
2: Her şey çok güzel, seni dinleyince serinliyoruz.
0: Oh, yaşa. Böyle olsun, moral verelim.
3: Ben abi İzmir'den selam, Nuri ben.
0: Nuri, hava nasıl?
3: Trafik yine felç İzmir'de.
0: Yapma ya.
3: Trafik felaket.
0: Eyvallah. Dostlar, bir reklam arası verelim mi?
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
5: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta

0: gelen indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Garaj 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Burası İyi Akşamlar. Radyolarını yeni açanlar varsa onlara da selamlar. Benim memleketim Giresun'dur ama çok sevdiğim illerden bir tanesi de Kayseri'dir. Devamlı gideriz geliriz, orada sevdiğimiz dostlarımız var. Onlardan bir tanesi de benim gibi Galatasaraylıdır. Sıkı da bir Galatasaraylı, renktaş. Sevgili Mustafa şu anda beni dinliyor. Ona da bir selam yollayalım. Yanında kimler var bilmiyorum ama cuma günü de gelecek misin Malatya'ya onu da bilmiyorum. Ama sana da selam yollayalım. Yolun açık olsun sevgili Mustafa. Öpüyorum seni kardeşim. Kayseri'ye selamlar. İyi akşamlar.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Ümit'e.
0: Buyurun efendim.
1: Şerbi.
0: Buyurun.
1: 5 yaşındaki kızım Yasemin'e gelsin.
0: Ersin.
1: İyi akşamlar.
0: Peki. Hayırlı yayınlar. Yasemin. Mustafa Dündar, ben de çok eskilerdenim. 1993-94 yılı diyor. Bu enerjik ses olduğu sürece ben de sizleri dinlerim. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ya biz işi seviyoruz. Bu mesleği seviyoruz. O yüzden sesimiz...

0: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

şarkılar isteniyor mesela. Ben onları çok bilmiyorum ama. Ben biraz eğlenceli adamım ya. Hani vefasızlara ne gönderilir? Terk edip gidenlere, onlara ne yollanır filan. O kadar sert değilimdir aslında normalde. Ben biraz eğlenceli adamım. Onu akşam Uğur'dan isteyin vefasızlara. Hatta bir tane de şiir okusun olsun bitsin. Vallahi ben yapamıyorum onu.

0: Biliyor,
1: nasıl?
0: İstenilmez mi? Onlara özel şarkılar bile var.
1: Nedir?
0: Mesela?
1: Mesela şey, şimdi deme ama İsmail YK Allah belanı versin filan diye. Değil mi?
0: Yeliz'den, Semiramis'ten.
1: Yeliz.
0: Palavra.
1: Aşkın palavra.
0: Bunlar işte o kötü insanlara gelsin.
1: Tamam peki.
0: Seviliyorsunuz Turfan.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Kendinize dikkat edin.
1: Biz de sizleri seviyoruz. Eskişehir'den ben de çok eski dinleyicilerden bir tanesiyim. Eski radyocu dostlarımızı da saymış isim olarak. Kendi ismini de yazsaydın iyi olurdu ama artık anonsu yani istekleri ya da mesajları kapatıyoruz. Çünkü günün özel şarkılarına geçeceğiz. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Akşamın 7.30'unu bulduk dostlar. Bir reklam arası verelim. Sonrasında hani vefasıza mı gönderirsiniz? Çok sevdiğiniz birine mi gönderirsiniz? Bilmiyorum ama Derdi Özbeyenler, Zerrin Özerler, Sezen Aksular havada uçuşacak. Birazdan havada uçuşacak. Anlaştık. Haydi bakalım.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pirincin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros, hepinize iyi gelecek.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

Haydi bakalım günün özel şarkıları başlasın. Güldük, eğlendik, tempolu bir şekilde bu vakte kadar geldik. Artık programımızda bir alışkanlık. Her gün son yarım saatte çay ve kahveleri yudumlarken, yolda bir yavaş yavaş ilerlerken bu şarkılarla 80'ler, 90'lar, 70'ler biraz yolculuk yapıyoruz. İyi de oluyor dostlar. Açılışı Kral Ferdi Özben'le yapıyoruz. Hemen ardından Zerrin Özer burada olacak.

0: Dostlar, günün özel şarkıları devam edecek. 30 saniye bir reklam arası rica ediyorum. Hemen ardından önce Sezen Aksu, sonrasında Ercan Turgut burada olacak.
1: Bir sevgili bulamadım.
2: Bir reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türk müzik tarihinin önemli seslerinden birisidir. Artık hayatımızda değil ama eserleri yaşamaya devam edecek yorumlarla beraber Ercan Turgut. Tanrı Misafiri onun moda yaptığı şarkılardan bir tanesiydi. Ercan abi de bir kere daha rahmet ve sevgiyle anıyoruz dostlar. Bir reklam arası, sonrasında tekrar buradayız.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Geldiniz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü

0: yerde bulacaksın.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor. İdefix bilgilendiriyor. Yaz tatili, dinlenmek, keyifli anılar biriktirmek için yılın en heyecanla beklenen dönemlerinden biri. Bu dönemde hem günlük ihtiyaçlar hem de tatil planlarına eşlik edecek alışverişler önem kazanıyor. Yaz aylarında seyahatlerden açık hava aktivitelerine, ev yaşam ürünlerinden kişisel ihtiyaçlara kadar birçok ürün daha fazla ilgi görüyor. İhtiyaçları doğru zamanda ve avantajlı koşullarla tamamlamaksa alışverişi daha keyifli hale getiriyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te seçili ürünlerde 5000 lira ve üzeri alışverişe 500 lira indirim fırsatı sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 23 Haziran 656 Hazreti Ali halife seçildi. 1854 Çarlık Rusyası ordularının savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Dostlar, bu akşamlık bu kadar. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse, yarın saatler 17'yi gösterdiğinde bir mani olmazsa Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show'da tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Gözler kör
1: olsun. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sundu.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 23 Haziran 656 Hazreti Ali halife seçildi. 1854 Çarlık Rusyası ordularının savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkuvaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Radyo Türkuvaz mikrofonlarında sıra tekrar bende. Ay Işığı programımızla güne güzel bir veda etmenin derdinde olacağız. Geceye bir iki kelam sığdıracağız, çokça şarkı sığdıracağız, birkaç tane de şiirle huzur katkısında bulunacağız. Türlü koşturmalarla, telaşlarla, yetiştiklerimiz ve yetemediklerimizle geçip giden bir günün sonrasında kendimizi dinleme ve dinlendirme zamanı. Önümüzdeki 3 saatlik Ay Işığı nöbetimiz an itibariyle başlıyor. Ben hoş geleyim, şarkılarımla, şiirlerimle beraber sizler de yüreğinizle hoş gelin. İşlerinde olanlara kolaylıklar dileklerimizle, yollarda olanlara iyi yolculuklar dileklerimizle, evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle başlayalım o halde. Her biriniz bir kere daha hoş gelin.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

Ne çok şey kaybettik zamanla, değil mi? Mesela yanımızda var bildiklerimizi ya da içimizde yar dediklerimizi. İnsan anlıyor hatasını elbet yalnız kalınca ve bunun adına da tecrübe diye avunuyor. Ama söz konusu insan olunca bazen gerçekten avunmak bile yeterli olmuyor aslında. Çünkü insanın kötüsü iyi insanı çok güzel oynuyor. İnsanın kötüsü iyi insanı ne de güzel oynuyor. O yüzden Allah iyi görünümlü kötü insanlardan hepimizi korusun.

çok sıklıkla değişmekten bahsediyoruz sevgili dinleyenler ama insan değişmeye kolay bir şekilde karar vermez değil mi? Ya yaşadıkları ağır gelmiştir ya da duydukları. Duyguları. Bir insan değişmeye karar verdiyse elbet bir gün değişir. O zamanlar işte en yakınları bile sana ne oldu? Sen çok değişmişsin derler. Ama o zaman anlamaz ki karşı tarafın hangi karanlıklarda gözyaşı döktüğünü ya da hiçbir zaman hissetmez onun yüreğindeki yaraları. Yazık ki bazılarına iyi niyetli ve merhametli insanları bile değiştirmeye zorluyorlar. Kendisine sarılan ve kendine yaslanmayı öğrenmiş bir insanın bir daha eski haline rastlamak çok daha zorlaşıyor. Böylesi bir süreçten önce

Bazı şeyler son kez olur. Ama kimse anlamaz, anlayamaz. Mesela son defa geçilir bir yoldan. Bunu bilemeyiz. Ya da son defa görülür bir yüz. Aynı şekilde son defa duyulur bir ses. Ya da biri son defa sevilir. Dolayısıyla o sonun ne zaman olduğunu bilmediğimiz için işte her anı güzelleştirmek diyoruz ya sevgili Yener. Hatta Nilüfer'in Son Arzum şarkısında da söylediği gibi. Ben seninle o günü 1000 yıl gibi yaşadım. İşte her günü, her anı sevdiklerimizle beraber doyasıya yaşamalı sevgili Yener. Doyasıya yaşayın, değil mi?

Radyo Türkü Vaz'da ben Uğurlar. Ay Işın'ın ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken gelen mesajlara da baktığımda yüreğinize gönlünüze sağlık sevgili dinleyenler. Ay Işın'da gecenin bu anını beraber paylaşıyor olmak, bunu bilmek beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Yaşanmışlıklar kolay unutulmuyor. Ama kırıldığın ya da üzüldüğün duyguları atlatabiliyorsunuz. İlişkiler değişkendir malum. Bazen çok iyi, bazen çok kötü olabiliyor. İnişler ve çıkışlarla beraber bazen bitişler de olabiliyor. Hak ettiğini düşündüğün bir ilişki içerisinde değilsen de bazen insanları hayatından çıkarman da gerekiyor. Hayatından insanları çıkarmak kötü bir şey değil. Seni kötü etkileyen ve üzen insanları çıkartırsın ki sana değer veren insanlar senin hayatında kendilerine yer bulabilsin. Seni kötü etkileyen ve üzen insanları çıkarmalısın. Güzellikler sizi bulsun sevgili dinleyenler. Hak ettiğinizi düşündüğünüz ilişkiler içinde yaşayın.

Bazı kişilerin kıymetini sizin yanınızdayken bilin sevgili dinleyenler. Çünkü tüm bedeniyle, ruhuyla ve tüm sevgisiyle yanınızdadırlar. Ve siz gidince, sizden gittikten sonra ve değiştikten sonra kıymetini bilmenin çok bir faydası olmuyor. Hak verirsiniz ki. Olan sizin sevginize, aşkınıza, saygınıza ve en önemlisi size oluyor. Bir daha o eski saf ve temiz kalamıyor duygular. Neden mi? Çünkü insan bir daha ilk baştaki gibi güvenemiyor. Tüm varlığı ve ruhuyla yanınızda duramıyor. Ve en önemlisi bir daha eskisi gibi sevemiyor. Çünkü

Sevmekten korkuyor ve tekrardan arkada bırakılmaktan, yanınızdayken kıymetinin bilinmemesinden korkuyor. Ne olur bir insan sizi gerçekten sevince, ona inandığınızda arkada bırakıp gitmeyin. Çünkü kalan eskisi gibi kalmıyor. Bu dünyada çok zor olan şeylerden biri de sevmene rağmen arkada bırakılıp sevmekten vazgeçmek.

Nelere inanıyorum biliyor musunuz? Kirli ayakkabılara inanıyorum ben. Ütüsüz tişörtlere, eskimiş sırt çantalarına, dağınık saçlara, tıraşsız yüzlere, yorgun bakışlara, yanından ayrılmayan kitaplara inanıyorum ben. Kimsenin çok fazla dinlemediği şarkılara da mesela. Gece yolculuklarına özellikle inanıyorum. Sarılmaya, hep sarılmaya çok inanıyorum. İyileştiremeyeceği dert yok gibi geliyor bana sarılmanın. Omuzlara yaslanan başlara da inanıyorum. Güvenin en net görüntülerinden biri. Bir de ellere çok inanıyorum ben. Ellere.

Aşağı mahallede yok yere tekmelenen köpek, yukarı mahallede onu sevmek isteyenlerden kaçar ya hani. İşte bazı insanlar güzel sevilmekten korkup kaçarlar sevgili dinleyenler. Bazı insanlar gerçekten güzel sevilmekten korkup kaçarlar. Sorun sizde değil. Karşınızdaki insanın kişiliği ve geçmiş yaşantılarıdır genelde. Siz ona güller bahçesi vaat edebilirsiniz. Ama daha önce o belki de hiç gülle tanışmamış. O yüzden bunu dillendiremeseler de, söyleyemeseler de bazı insanlar gerçekten güzel sevilmekten korkup kaçarlar. Bir kere daha söylüyorum, sorun siz değilsiniz. Karşınızdaki insanın kişiliği, geçmişi, geçmiş yaşantıları ile ilgilidir. Siz güzel sevmekten vazgeçmeyin değil mi? Ama dileğim, duam odur ki çok da güzel sevilin.

çok ihtiyacım olan bir zamanda karşıma çıkan çok güzel bir paylaşımı sizlerle paylaşacağım sevgili dinleyenler. Ve diyordu ki orada, nereden biliyorsun hayalini kurduğun şeylere ulaşmak için şu an yaşaman gerekenlerin bu olmadığını. Tekrar etmek istiyorum. Nereden biliyorsun hayalini kurduğun şeylere ulaşmak için şu an yaşaman gerekenlerin bu olmadığını. Hayatta her zaman planlar yaparız kafamıza, değil mi sevgili dinleyenler? Şu şöyle olmalı, bu böyle olsaydı işte çok daha iyi olurdu, neden böyle olmadı vesaire şeklinde. İstediklerimiz olmayınca da isyan eder, neden olmadı diye de yakınır dururuz. Ama bazı şeyler için kaç kere iyi ki olmamış dediniz, düşündünüz mü hiç? İyi ki o zaman böyle olmamış diye eminim ki çok kere demişsinizdir. Evren kendi vaktinde ve doğrusunda çalışıyor sevgili dinleyenler. Bizim istediğimiz zamanlardan bağımsız olarak çalışıyor. Bu yüzden istediğin şeyler için eyleme geçmeye devam etmeli ama isyan etmemeli. Çünkü şunu bilmiyoruz. Hayalini kurduğumuz şeylere ulaşmak için şu an yaşamamız gerekenlerin bu olmadığı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 23 Haziran 656 Hazreti Ali halife seçildi. 1854 Çarlık Rusyası ordularının savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken bu saatimize yine gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Ahmet Hamdi Tanpınar sevgili dinleyenler. 23 Haziran 1901'de İstanbul'da dünyaya geliyor. Doğduğu şehirde öğrenim hayatına başlıyor Tanpınar ve babası kadı. Babasının mesleğinden ötürü de Anadolu'nun birçok yerinde bulunmuş. Eğitimini başka şehirlerde sürdürmüş. Annesi de bu yıllarda hayatını kaybediyor ve daha henüz 13 yaşında Ahmet Hamdi Tanpınar. Annesinin ölüm hadisesini eserlerine de fazlasıyla yansıtıyor. Daha sonra da farklı illerde bulunuyor. En son İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne kaydoluyor. Edebiyat yaşamı için bu büyük bir adım aslında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. 1919 senesinde kaydolduğu Edebiyat Fakültesi'nde hocaları arasında Yahya Kemal Beyatlı da var. Edebiyat yaşamının yanı sıra Ahmet Hamdi Tanpınar Milli Eğitim Bakanlığı'nda da müfettişlik görevini üstlenmiş. Birçok ülkede görev yapıyor bu vesileyle. 23 Ocak 1962'de kalp krizi nedeniyle hayata veda ediyor. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize onun Ne İçindeyim Zamanın şiirini paylaşarak başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

0: ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş abasız postsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık. Masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim. Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış.

acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen kadınım. Kadınım.

masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış.

Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 23 Haziran 656 Hazreti Ali halife seçildi. 1854.

0: Çarlık Rusyası ordularının savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Uğur'la Ayşe.

Sen kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın.

Ahmet Hamdi Tanpınar diyor ki, sonra yavaş yavaş mantığım değişti. Hatta dünyaya bakışım, eşyayı görüşüm, insanları anlayışım değişti. Vaka bunlar bir günde olmadı. Hatta çok güçlükle ve adım adım oldu. Hatta çok defa bana rağmen oldu, fakat oldu. Sanırım hayatımız bir paragraftan ibaret olsa, birçoğumuzun bu müthiş cümlelerden başkası söz konusu olamazdı sevgili dinleyenler diye düşünüyorum. Ha, bu arada Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabını da okumadıysanız şayet okumanızı tavsiye ederim Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Birçoğumuzun yavaş yavaş değişiyor mantığı, dünyaya bakışı, eşyaları görüşü, insanları anlayışımız bile yavaş yavaş değişiyor ama bu bir günde de olmuyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da dediği gibi adım adım değişiyor, değiştiriyorlar diyelim ya da. Ama ne diyeceğiz en nihayetinde? Güzel değişimlere sevgili dinleyiciler.

sosyal medyada, internet ortamında çokça gecemizin ay ışığı nöbetçisi Ahmet Hamdi Tanpınar'la özdeşleşen, onunla anılan bir şiir var. Bir Adın Kalmalı şiiri. İnternet ortamına baktığınızda çoğu kaynaklarda Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait olduğu söyleniyor. Ancak bunun hem kendisi tarafından da teyit edilmiş olarak paylaşabileceğimiz bir başka sahibi var. İbrahim Sadri'ye ait sevgili dinleyenler bu şiir. Bir Adın Kalmalı şiiri İbrahim Sadri'ye ait. Kendisi de bu yönde zaten açıklamasını yapmıştı. O zaman dinleyelim.

bütün kırılmış şeylerin nihayetinde. Aynaların ardındaki sır, yalnızlığın peşinde kuvvet. Evet, nihayet. Bir adın kalmalı geriye. Bir de o kahreden gurbet. Sen say ki, ben hiç ağlamadım. Hiç ateşe tutmadım yüreğimi. Geceleri koynuma almadım ihaneti. Ve say ki, bütün şiirler gözlerini, bütün şarkılar saçlarını söylemedi. Hele nihavent, hele buselik hiç geçmedi fikrimden. Ve hiç gitmedi bir topak kan gibi adın içimin nehirlerinden. Evet, yangın. Evet, salaş yalvarmanın korkusunda talan. Evet, kaybetmenin o zehirli buğusu. Evet, nisyan. Evet, kahrolmuş sayfaların arasında adın. Sokaklar dolusu bir adamın yalnızlığı. Bu sevda biraz nadan, biraz da hıçkırık tadı. Pencere önü menekşelerinde her akşam. Dağlar sonra oynadı yerinden. Ve hallaçlar attı.

mu fütursuzca? Sen say ki yerin dibine geçti geçmeyesi sevdam. Ve ben seni sevdiğim zaman bu şehre yağmurlar yağdı. Yani ben seni sevdiğim zaman ayrılık kurşun kadar ağır, gülüşün kadar felaketiydi yaşamanın. Yine de bir adın kalmalı geriye, bütün kırılmış şeylerin nihayetinde. Aynaların ardında sır, yalnızlığın peşinde kuvvet. Evet, nihayet bir adın kalmalı geriye, bir de o kahreden gurbet. Beni affet. Kaybetmek için erken, sevmek için çok geç.

Radyo Türkü Vaz mikrofonlarında bu akşamlıkta Uğur'la Ayşe'nin burada sonuna geldik sevgili dinleyenler. Yine sizlerle güzelleşen, anlamlanan, yürekten yüreğe de gönül misafiri olduğumuz güzellikte geçen bir akşam oldu. Sesi olup da aslında sessiz bir dertleşme gibi bir durum. Yani bir ses var, şarkılaşan, şiirleşen, sohbetleşen ama siz tarafından da sessizlikle eşlik edilen. İşte biz anlaşmanın en güzelini başarıyoruz böyle böyle. Daim olsun. Yaşadığınız yeri orada bulunan insanlar güzelleştirir ya. Kalbinizi, aldığınız nefesi, attığınız kahkahaları, attığınız adımları güzelleştiren insanlar çıksın hayatınıza. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da ardından yine saatler 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 23 Haziran 656 Hazreti Ali halife seçildi. 1854 Çarlık Rusyası ordularının savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.